0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet.
0: İyi ki açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim. Ben
0: Teşekkürler.
1: de bir dahakine olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek, inşallah başka bir projede de buluşur çalarız inşallah.
1: Umarım hocam, çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzeldi Sevde.
1: Çok teşekkür ederim
0: Harika.
1: hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulun musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım,
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım, sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Peki.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz
0: Sağ ol, çok
1: vallahi.
0: güzel oldu. Arkadaşlarımızın da ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam sizin
0: Çok
1: de
0: güzel
1: elinize,
0: oldu.
1: emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz yaratmışsın.
1: Sizden duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim.
0: Çok
1: Birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Projeye var mı? Bir şeyler senin?
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser, yani kendi şarkılarım üzerine sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir seni
1: süreçlerini
0: destekleriz.
1: geçiriyorum.
0: Seve
1: Böyle
0: seve.
1: dediyseniz olur hocam. Seve
0: Neden
1: seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım, umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et. Başarılar
1: Harika.
0: diliyorum. Şimdi
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini size çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su gibi.
1: hocam. Aynen.
0: Yoksa hocam bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum. Bestelerini çalmasın. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana.
1: büyük
0: Onur.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksu Oyuncu'yu da burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Tabii
1: Sizin de
0: bekleriz.
1: solonuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte çok
0: Evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Seyde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar, abilerimiz, dedelerimiz sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
0: Estağfurullah, olur mu?
1: affola. Bütün
0: Estağfurullah.
1: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
0: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
1: İnşallah.
0: karşılaşırız, yine
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: hocam. Çok
0: Peki
1: sevinirim.
0: son bir eserle veda edelim
1: Olur.
0: programımıza. Bir Azeri bir türkü söyleyelim. Bugala Daşlıgala.
1: Olur hocam.
0: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
1: Tamam.
0: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözlük adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl? Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş.

O da üzgün, yapma herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün, yapma herkes çok üzgün.

gözler beni arar, kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra, üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk, inan dünyada. Ne biçim sevgi, üç kalp bir arar.

seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünür mü? Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün, yapma herkes de üzgün.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözlük adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

0: muhteşem bir öğreticiydim.
1: Seninle
2: zaman ışık oldu, yol gösterdi.
3: Şef olarak da çok kabiliyetli bir şef hakikaten.
4: Özellikle fırsat bulduğu her yerde şaka yapan.
5: Tabii ki ondan çok şey öğrendik. En önemlisi de disiplinli bir sanatçı olmayı.
4: Klasik eserleri yönetmede çok büyük bir ustadır.
3: Her bakımdan bana göre mükemmel bir sanatçıdır.
6: Kutlu Payaslı, saygıdeğer hocam, saygıdeğer büyüğüm.

0: Amasya'da evimize yakın bir kahve vardı. Ama sıradan bir kahve değildi. Orada çok güzel müzikler çalar. Solistlerimiz çok iyi. Münir Nurettin, Yasar Azım, Müzeyyen Senar, Perihan Altındağ, Hamiyet Yüceses. Çok güzel sesler var. Radife Erten. Çok güzel sesler vardı. Ben ilkokulu birinci sınıftayken bunların hayranıydım. Ben küçükken Amasya'da gramofonumuz varmış bizim. Ve annem o gramofona bir plak koyarmış benim beşiğimin yanına. O bir şarkı bitinceye kadar ben uyurmuşum. Orada bir kulak dolgunluğu var. Ama kulak dolgunluğu da bu hiç bitmiyor. Çalıştım. Devlet sanatçılığına kadar yükseldim.
1: Acıların senden vefalı çıktı.
0: İlkokulda hocam Türk müziğini çok severdi. Mutlaka her gün münasip bir derste bana şarkı okuturdu. Ortaokuldaki müzik hocamız da batıdan gelmeydi ama o da severdi Türk müziği. Onlar da zaman zaman benimle şarkı isterlerdi. Ama benim için en kutsal olay İstiklal Marşı söylenirdi. Ben o zaman 15-16 yaşındayım. Baş öğretmen beni yüksek bir yere çıkarır. Ses veriyorum incecik bir sesle ve yönetirdim onu.

akşam ya da haftanın belli günlerinde Fahri Kopuz yönetiminde fasıl olurdu. O zaman ufak bir radyomuz var. Tam duymazdım. Fasılda fasıl dinlemek için gelirdim. Kulağımı radyoya koyardım. O fasılda onlarla beraber okurdum. Benim bu hayranlığımı gören Nadia Hanım diye bir hakim hanım geldi Amasya'ya. Benim müziğe bu kadar meraklı olduğumu görünce bana şarkı güfteleri ait bir kitap hediyetti. Orada birçok şarkı güftesi vardı. Şarkıları zaten ikinci defa da ezberliyordum. Allah'a şükür kulağım absoluttur. Yani hemen kapar. Çoktan...

1951 yılında Haydarpaşa Lisesi'ne gittik. 8 arkadaş ve orada Leyli okuduk. Yani yatılı ve ücretli olarak okuduk. Müzik öğretmenimize ayrı bir saygım vardı. Niçin? 3 tane plak aldırdı bize. Bunlar ne? Saint-Saëns'ın İskeletlerin Dansı. Efendim Çaykovski'nin İtalyan Kapriçosu. Münir Nurettin'den şarkı. Ve Aşık Veysel'den türküler. Bunları hepimize dinletirdi. Yani her müzik konusunda bizi aydınlattı. Allah 1000 defa razı olsun.

0: Fenerbahçe voleybol takımında oynuyordum ve atletizm takımında koşuyordum. 55 yaşlarına kadar devam etti. Onda imkan bulursam voleybol ve atletizm idmanlarına her gün gittiğim için itiraf edeyim, derslerime yeterince çalışamadım. Bir avukat arkadaşım Kutlu dedi, gel burada konservatuvara gir ve ben onların yanında gittim. Çalışıyorum, hem para kazanıyorum hem konservatuvara gidiyorum. Ve bir gün Amasya Talebe Yurdu vardı Bayazıt'ta. O arkadaşlarımla konuşurken radyoda bir konuşma dinledim. Sınavla Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarına sanatçı alınacak diye. Ve ben arkadaşlarla bu şekilde konuşurken kalktım, arkadaşlar ben bu sınava gidiyorum dedim. İnanmadılar. Çünkü şakayı çok severim.
1: Kutlu Payaslı'yı 1955 yılında tanıdım. Rahmetli Güneri Tecer, rahmetli Ahmet Hatipoğlu ve üçü imtihana giriyorlardı. Onlara okudukları şarkılarda ufak tefek hataları vardı. Onlara yardımcı oldum.

İstanbul Konservatuvarı'na girdim. Devam etmedim çünkü Ankara imtihanı kazanmıştım. Orada kaldım. 800 küsur öğrenci girmişti. Çok kıymetli hocalar vardı sınavda. Münir Nurettin, Sufi Ziya Özbekkan. Onlarla güzel dersler aldık. Hatta birinci sınıftayken hem Şan hocamız Mesude Çağlayan hem de Refik Ahmet Sevengil beni yanlarına asistan oldular. Edebiyatım iyiydi. Bir sene sonra girdiğim sınavla solistlik sınavını kazandım.

0: bir taraftan yedek subaylığımı yapıyorum. Bir taraftan da zaman zaman Ankara Radyosu'na gelip dersleri yahut müzik programlarını seyrediyorum. Tuncay eşim, o zaman tabii nişanlıyız. Benim Çaykovski'nin İtalyan Kaprichosunu çok sevdiğimi duydu. Benim sesimi yanındaki odadan duyunca hemen o long play'i koyuyordu. Ve onu çalıyordu. Ben onu çalınca duyuyorum, gidiyorum, Çaykovski giriyor.
1: Kafasını uzattı Kutlu. Girebilir miyim dedi. Ben de şef, bir üç kişiydik zaten, o da gir dedi. Girdi, dinledi, gitti. Şimdi ben radyoda gelip giderken, oradan geçerken Kutlu'yu görünce hemen İtalyan Kaprichosunu öyle göz koydum demek ki ona.

0: Ankara Radyosu'nda çalışırken Birleşmiş Türk Müzik Sanatçıları diye bir grup kurduk biz. Haftada 7 günü konser veriyoruz. Perşembe günleri özel fasıl yapıyoruz ve 600 kişilik salon her akşam dolu. Her akşam dolu. Oradan biriktirdiğim parayla biz düğünü yaptık.
1: O gün hiç unutamıyorum. Kutlu bana bestelediği şarkıyı çaldırmış ve de nikah şeyimizde o bestenin iç kısmında o şarkının notası var.
0: Dudaklarında arzu, kollarını yalnız beni eşime ithaf etmiştim. 25 tane bestem var. Bir tane saz eseri, 25 tane bestem var.

0: Repertuarım 15.000 dersem mübalağa etmiş olmam. Çalışma odamı siz gördünüz. Orada 30.000 şarkı var. Şimdi size anlatayım mesela. Şurası musikiye ait kitaplar. En az bunun kadar kitabı, musiki konusunda kitabı Amasya Konservatuvarı'na hediye ettim. 105 tane kitabı. Bunların hepsinin şairini bilmek, bestekarını bilmek, makamını bilmek ayrı bir hafıza istiyor.
1: Yeni dönem, romantik dönem dediğimiz Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Avni Anıl'ın eserlerinde de onları yönetiminde sihirli bir o parmaklarında bir marifet vardır. Belki

Sanat mutlaka taklitle başlar. Herkes sanatçının idol olarak seçtiği bir sanatçı vardır. Ben de Alaaddin Yavaş abimizin tavrına hayrandım. Babam küçük bir şey almıştı. Wilcox K marka, o da aklıma geldi enteresan. Bir teyp almıştı. Oraya Alaaddin abinin okuduğu şarkıları kopya ettim ve oradan hep Alaaddin abiyi dinlerdim. İlk gazino çalışma Mediha Demirkıran'la olmuştu. Çok beğendiğim bir ses. Daha sonra Sevim Tuna'yla en az 10 defa çalıştım. Emel Sayın'la 2 defa çalıştım. Epey program oldu. Tabii bu işler piyasada yaptığımız konserler ama hiçbir zaman kaliteyi düşürmedim. Popüler yaptı beni. Nevzat Sümer abimiz işte Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları kadrosunu koyunca ve benim elimde de Gözler Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın olunca ben bir anda parladım. Bana film teklifi gelmişti. Epey sükse yaptım. Sonra plaklarım çıktı. Çıktıkça ilgi arttı. Ankara Radyosu'nda 1964 yılında yine yönetici olarak çalışıyorum. Zeki Müren sık sık geliyor. Hatta daha önce askerlik yaptığı için bize bantlar doldururdu. Ahbap olduk. Hoş sohbet bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ve musikiye çok yardımı olmuştur. Güzel ufuklar açmıştır hepimize. Beni de çalıştığım gazinoda dinliyor. Ve Kutlu niçin plak yapıyorsun, niçin plak yapıyor? Her defasında bana şey yapıyor, kızıyor, gönül koyuyor. Ben de o zaman Gündoğdu Duran'ın Gözler Aşka Gülen Taze Söğüt Dolusu adlı şarkıyı duydum. Ve o şarkıyı piyasaya lanse ediyorum. Müthiş alkış alıyor şarkı. Ve Zeki Müren de illa bu şarkıyı plak yap dedi. Eylül ayındaydı. İstanbul'a gittim. Geliyorum Gözler Aşka Gülen'e. Bir daha yapalım, bir daha yapalım, bir daha 15 defa okudum Gözler Aşka Gülen'i. En sonunda sesim yoruldu. Dedi, yarın gel dedi, senin bestelerinin bir tane yok mu dedi. Onu çalalım dedi. Bunu da bir hafta sonra gelir, alır, okursun dedi. Hoşuma gitti. Ve ben ertesi gün eşime bestelediğim, Dudaklarında Arzu Kollarında Yalnız Ben, Sana Bakan Bir Çift Göz Ben Olayım Sevgilim adlı şarkıyı geldim plak yaptım. Bir hafta sonra ne oldu? Ben plak yapmaya gideceğim. O bizim fantazi şarkımız Gözler Aşka Gülen şarkısı Zeki Müren'den çıktı. Yattı uyur dur olsun arkadaşım ama bana yapılacak hareket değildi bu. Üzüldüm. Zeki Müren'e telefon açıyorum. Kutlucuğum diyor, benim hiçbir suçum yok diyor. Mihran Bey diyor, çok ısrar etti diyor. Mihran Bey'e söylüyorum, Zeki Müren'i ihra- şey yaptı, ısrar etti diyor.

0: Ve benim için o ilk plak bir üzüntüdür. Ve benim lanse ettiğim Gözlere Aşka Gülen adlı şarkıyı ben okuyamadım.
1: Gözleri aşka gülen taze suyun dalısın. Gözleri aşka gülen taze suyun dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme doğmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlere ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.

Muzaffer İlkar'ın şefliğini beğenirdim. Çok güzel şarkılar yapmıştır, Allah var. Bir gün Muzaffer İlkar radyo sanatçıları konserini yönetiyor. Telefon geldi. Muzaffer İlkar, çocuğum dedi, koroyu sen yönet. Ben geleceğe kadar. Benim çalıştığım eserler değil ama bildiğim eserler. Peki hocam dedim. Muzaffer İlkar hoca dışarı çıktı. Ben eserleri provasını yaptım ve kayıtlarını yaptım. Baktı ki ben programı yönetiyorum. Gitti benim yerime oturdu koroda. Sen devam edeceksin dedi. Ertesi günde beni koro şefi yaptı.

0: Kutlu Payastı Türk musikisinin temel öğretisi olan klasik eserleri yönetmede çok büyük bir ustadır. Örneğin biz klasik koro şefi olarak Türkiye'de tanıdığımız Ruşen Kam. Ruşen Kam'dan sonra ikinci bir isim, üçüncü bir isim. Yani Nevzat Atlı diyoruz değil mi? Kutlu Payası da gerçekten ondan öğrendiğimiz klasik eserler kayda değerdir.
1: Dışişlerine tavsiye ettiğim zaman daha yeniydi. Ama yurt dışında da çok başarılı oldu. Besteci olarak da, icracı olarak da sesini de iyi kullanan bir sanatçıdır.

0: yurt dışında konser yapmak için şef olarak beni davet ettiler. Ve ben gazino işini bıraktım. Bir sürü maddi kaybım oldu ama manevi yönden şeflik gibi bir titri kazandım. Son derece mutluyum. 1966 yılında Ruşen Kam başkanlığında Dışişleri Bakanlığı bizi yurt dışına konsere gönderdi. 18 kişilik bir grupla gittik.
1: Orada çok başarılı geçti konseri ve Ürdün'ün en büyük nişanını verdi Kral Hüseyin Kutlup Ayas diye.
0: Tam saatin kordonu ince belinde okurken vallahi çok enteresan salona büyük bir tepsi içerisinde şey geldi. Saatler geldi. Her bütün arkadaşlara saat geldi. Ve sıra bana geldi. Som altından bir saat ve dört parçalık bir madalya verdi. Som altından. Bir kere daha gittik Ürdün'e. O zaman da özel Kur'an-ı Kerim verdi.
1: Ümmü Gülsüm'ün sarayına davet edildik. Orada Ümmü Gülsüm bize long play'ini imzaladı. Yanımızda rehberimiz Ekmelettin İhsanoğlu da vardı. Çok güzel bir anıydı. Ertesi gün El Ahram gazetesinde resimlerimiz çıktı. Kaldığımız otelde biz Ümmü Gülsüm'ün yanından geliyoruz diye böyle herkes hazır ola geçiyordu. Ümmü Gülsüm'e o derece saygılıydılar. Her

Türkiye'de beni tanıyorlar mı dedi. Hayır dedim. Sizi dünya tanıyor. O da pek hoşuna gitti. Böyle sohbetle yine geleceğim dedi. Okuyacak mısınız dedi. Siz gelirseniz okurum dedim ben de. Kadın 4 konserin 3'üne geldi. Düşünebiliyor musunuz? 87 ülke. Bunda işte Çin var, Amerika var, Rusya var, Pakistan var, Ermenistan var, Tunus var, Cezayir var. Say da say.

0: 1966 Türk Müziği Müdür Muavini'yim. Ankara Radyosu'nda Muzaffer İlker hocamızın yardımcısıyım. Turgut Özakman rahmetli beni genel müdürlüğe çağırdı, gittim. Kutlu dedi, ne olacak bu radyonun hali? Hemen cevap verdim. 100 tane İstanbul'a, 100 tane Ankara'ya, 75 tane İzmir'e genç sanatçı alacağız dedim. Kimler girdi kadroya? Muazzez Abacı. Samimi Sanay. 1966'dan geçen yıla kadar genç kuşak olarak çok güzel programlar icra ettiler. Allah hepsinden razı olsun.
1: 69 yılında kadrolarımız çıktı. Bizim şeflerimizden biri de Kutlu Payaslı'ydı tabii. Hertel'den Türk Müziği diye bir program vardı. Onun şefliğini gerçekten ileriki yıllarda örnek almışımdır. Ondan aldığım ilhamla, onun öğretisiyle onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Hakikaten bir koro yönetimi nasıl olabilir, nasıl olmalı, bunu Kutlu Payaslı'dan öğrendim.

0: Kutlu Payaslı, saygıdeğer hocam, saygıdeğer büyüğüm. Yıllar yıllar geçmişti. Radyo stüdyolarında artık biraz palazlanmıştık. Biraz kendi adımıza bir şeyler yazıp çizmeye başlamıştık. Öyle bir güven doğmuştu. Ben de bir köşede yazdığım bazı şarkılarımı saklardım. Sakalı Şerif gibi onları böyle. Seslendirip de artık ortaya çıkarayım diye düşünmüştüm. Stüdyo çalışmaları derken birilerine dinletmem lazım. Radyonun önündeyim. O eski Esin Apartmanı'nın önünde. Arabadayım. Bir baktım. Karşıdan Kutlu Hoca geliyor. Davet ettim. Hocam 10 dakikanızı alabilir miyim dedim. Tabii oğlum dedi. Arabanın arkasına geçti. Oturdu arka koltuğa. Sessizce ben de radyonun teybin tuşuna bastım. Şarkı çalmaya başladı. Neşe Hanım'la birlikte seslendirdiğimiz bir şarkı. O kadar heyecanlıyım ki tarif edemem size. Sonuç ne yapacağımı bilmiyorum. Gökyüzüne bakıyorum sadece. Derken şöyle dikiz aynasına baktım. Gördüğüm bir manzara. Kutup ayaslığı başını arkaya yaslamış ve gözlerinden iki damla yaş süzülmüştü. Kutlu Hoca o gün benim bestekarlığımı onaylamıştı. O iki damla yaşla.
1: Ben o zaman Ankara Radyosu'na bir musiki şinas, tambur çalan bir genç olarak zaman zaman uğrardım. Ve Kutlu abi özellikle genç bir sanatçı gördüğünde mutlaka bir şeyler yapmak isterdi. Beni gördü. Tabii böyle hatırlıyordu hafif beni bir yerlerden. Stüdyoya beni büyük sanatçı abilerimle, ablalarımla birlikte aldı içeriye ve bana bir taksim yaptırmıştı. Yani o bende kalan ve beni teşvik eden önemli bir hatıra olarak her zaman belleğimdedir.

Dünden beri radyo dinlerim. Kutlu Payaslı ismini ve sesini orada tanıdım. Daha sonra radyo sınavları açılmıştı ve İzmir Radyosu'nun kapısından girdim ve o sınavda jüri heyeti olarak Kutlu Payaslı içeride stüdyoda piyano başındaydı. İşte o devi o zaman görüntüsüyle de tanımış oldum ve çok heyecanlandım. Kutlu Hocam repertuar dersimize giriyordu. Ve bize ilk ders adı altında bir teksir ettiği bir metni dağıttı ve okumamızı, dikkatle okumamızı istedi. Bir cümlesi ömür boyu aklımdan çıkmadı. Ömrünüzce müstesna bir ilgi ve saygı göreceksiniz.

0: Kutlu Payaslı gerçekten hayatımda benim için çok çok özel bir isim. TRT'de olma sebebim, musikide bize öğrettikleriyle gerçekten yaşamımıza yön vermiş, çok şey öğretmiş. Bugün de hala birçok öğrettiği şeyi birebir uyguladığımız özel bir hoca.
1: Öyle güzel, öyle anlamlı bir şekilde şarkı söylemeyi öğretti ki ben bugün bir yerlere hasbelkader gelmedim. Kutlu hocamın sayesinde geldim.
2: Kutlu Bey Ankara'dan İzmir'e tayin oldu. Yine TRT bünyesinde kadrolu hem sanatçılık yaptı hem yöneticilik yaptı. Belli bir süre sonra Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı açıldığı zaman idari görevden ayrıldı. Sanatçı ve şef olarak TRT'de görevine devam ederken konservatuvarda da bir öğretim görevlisi olarak hizmetine devam etti.
3: 8 sene orada çok iyi eğitim verdim. Çocuklara çok severdi. Ama ödleri kopardı. İlk derse arkadaşlar benden sonra içeri girmek yok, dershaneye girmek yok. Mümkün değil. Almazdım içeriye.
0: Hocam inanılmaz disiplinlidir. Dersteyken çok ciddi olurdu. Aşırı ciddi olurdu. Asla gülemezdik bazen yeri geldiğinde. Ama dışarı çıkarsınız hocamla son derece yakın sohbet halindesinizdir. O çizgiyi gerçekten çok iyi ayarlayabilen bir hocadır. Evet.

0: değerli hocamız Kutlu Payaslı şef olarak Türk müzikisinde bir mihenk taşıdır. Yönettiği programlar inanılmaz keyifli, duygulu, bir o kadar da disiplin içinde geçerdi. İşinde sert, sohbetinde son derece şakacıydı.
1: Ankara'da Türk müziği repertuar seçimlerinde jüri azası seçtiler. Oraya gittik, çalıştık ve bu sırada bana radyoda bir özel Türk müziği programı yapmam tavsiye edildi. İzmir'deyim. Gönül Bahçesi'nden Nameler adlı bir programın şefi oldum.
2: Bana dediği şuydu: Gülden kızım, hazırlan. Gönül Bahçesi'nden Nameler programına gideceksin. Nasıl heyecanlandığımı anlatamam. Televizyonda görünmeyi Kutlu Hocam sayesinde Gönül Bahçesi'nden Nameler programında öğrendim.
3: TRT Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum radyolarının Türk sanat müziği, ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğunu yönetmek üzere Şef Sayın Kutlu Payaslı'yı sahneye davet ediyoruz.

Tupayaslı gerçekten hem titiz, hem dirayetli, hem de geniş görüşlü bir şeflik yaptı orada. Repertuarları belirledi. İcralarına çok güzel böyle espriler kattı. Hani geleneksel o eski söyleyiş tarzının dışında daha böyle incelikler, ritimlerin öne çıktığı, bazı sazların öne çıktığı ince nüanslarla çok başarılı programlar yaptı. Ki canlıydı o programlar. 1,5 saatten aşağı değildi genellikle süresi. Birçok tabii sanatçının o programlar vasıtasıyla yetişmesini de sağlamış oldu.

0: İzmir Radyosu'ndayım. Ben Nalan Altınörs ve Mualla Şentop'u Güneydoğu'da konserler vermek üzere görevlendirdi.
1: 13 günde 13 şehirde konser vererek Türk müziğinde bir ilki başardık ama döndüğümüzde uzun süre yorgunluktan kendimize gelememiştik.
0: En enteresanı Hakkari'de konser verdik. Hakkari'ye ilk defa Türk müziği giriyor. İlk defa. Sahne ufak. Şu kadar bir gelozo, şu boyda, şu ende bir amfi. Bir girişi var amfinin. Ama üzerinde 16 tane mikrofon. Tellerine koymuşlar. Ben bunları ne yapacağım dedim. Ve tek mikrofonla onu da kanunu önüne koyduk. Mikrofonsuz şarkı okudum. Dönerken bir ormanlık yerden geçtik. Bir baktım askeri birlik var. Orada da 60-70 hadi taş çatı 100 kişilik asker var. Dur dedim şeye. Şoföre. Şaşırdı adam durdu. Ne var abi dedi. Bir şey var dedi. Geri dönelim askerlere konser vereceğiz. Otobüsü geri çevirdim. Kim sizin komutanınız? Bir üstü hemen geldi. Buyurun dedi. Kendimi tanıttım. Dedim biz devlet tarafından görevlendirip konsere çıkıyoruz. Siz de burada devlet görevi yapıyorsunuz. Şunu anlatırken tüylerim ayağa kalkıyor. Vallahi billahi. Size konser vereceğiz dedim. Ama siz de bize bir çay yapacaksınız. Adam kucakladı beni, öptü üsteğmen. Bir konser, yarım saatlik bir konser. Birer çaylarını içtik. Unutamıyorum o zevki.

0: hocamla 2007 senesinde bir konsere gittik. Protokolde oturuyoruz. İkinci bölümün başında hocam çıkacak, sahne alacak, şarkılar söyleyecek. Birinci bölümün son şarkısında hocam kulağıma eğildi. Dedi ki, ben kalkıyorum, gidip giyinmem lazım. Ben çok şaşırdım. Neden? Çünkü hocamın üzerinde o kadar güzel bir takım elbise vardı ki, yani parlak kumaşlı, gerçekten sahnede giyilebilecek bir takım elbise vardı üstünde. Ben de boş bulunup döndüm, dedim ki, aa hocam, üzerinizdeki takım elbise çok şık, neden çıkmıyorsunuz ki böyle deyince, aslında beni biraz da azarlarcasına döndü, dedi ki, seyirciye saygı denen bir şey vardır. Oturdum ben bu takım elbiseyle, bununla sahneye çıkılmaz ki, dedi. Yeni takım elbise giyeceğim ve onunla asla oturmayacağım. O arkasını döndüğünde pantolondaki çizginin şöyle jilet gibi olması, asla kırışıklık olmaması gerektiğini o anda aslında bana çok güzel bir ders verdi.
1: Emekli olacağına yakın son programını yönetiyordu. Hepimiz stüdyodayız. Biliyoruz hoca o gün veda edecek. Programın bitmesine yakın Selim, gelir misin buraya, dedi. Tabii koştum gittim. O günlerde de daha yeni yeni şeflik yapmaya başlamıştım radyoda. Derken koronun önüne geçtim. Kutlu Hoca bir konuşma yaptı. Sizden bir şey rica ediyorum, dedi. Ben gidiyorum ama benim yerime bu stüdyoda Selim Öztaş kalıyor. Lütfen bana gösterdiğiniz

saygıyı bundan sonra da ona göstermenizi istiyorum. Hocanız olarak demişti ve giderken bana

0: Bir sanatçı baba, tabii ki çok yoğun bir baba, çalışan bir baba. Çocukluğunuzda arada sizinle olamayan, konserlere giden, siz okuldan geldiğinizde, siz yemek yerken o uyuyan, siz uyumak üzereyken o konsere giden bir baba. Ama baktığınızda bütün bu yoğunluğuna rağmen hiçbir özel gününüzü kaçırmayan, bütün mutlu anlarınızda sizinle olabilen bir baba. Kutlu Bayatlı böyle bir baba.
1: Kutlu çok şaka yapmayı sever. Bir gün sabahleyin kalktım, gazeteyi açtım. Gazetede benim resmim Agatha Christie'nin altına gazeteye benim resmimi çekmiş, oraya koymuş. O kadar şaşırdım ki gazetede kendimi. Hayrola kocacığım dedi. Bak dedi, çok meşhur olmuşsun. Agatha Christie'nin yerine seni koymuşlar dedi. Ben böyle küçük hikayeler yazmayı çok sevdiğim için onunla bir dalga geçmiş benimle. Böyle çok şakaları vardır. Ama bu güzel bir şakaydı. Benim hoşuma gitmişti.

Ben öğretmeyi, vermeyi seviyorum. Çünkü bu musikiden alkış aldım. Bu musikiden sevgi kazandım.

Önce sesimi 2 yıldır çalıştırmadığım için özür dilerim. Net değil. Artı yaş 86. Zor oluyor tabii bu işler. Onun için özür dilerim. Siz bu şarkıyı okurken benim gençlik halimi hatırlayın lütfen. Olur mu?

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Sevgili dostlar, merhaba. Bazen kuşlar ne kadar şanslı diye düşünüyorum. Kuş uçuşu yukarıdan aşağı bakınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm güzellikleri gözler önüne seriliyor. Yeşili, mavisi, antik dönemden günümüze ulaşan tarihi zenginliği ve günümüzün yerleşim bölgeleri aşağıda akıp gidiyor.

biraz deli dolu, kendisine ve çevresine yapılan haksızlığa karşı sert çıkan, adaleti savunan onurlu Yiğit Ali'nin İngiliz askerleri tarafından öldürülmesinin hüznüyle Güzel Yurt Belediyesi Kıbrıs Kültür Evi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Koro Şefliği de yapmış İlker Dölek ve Mesut Ayar'ın yanına gidiyoruz.

Sevgili dostlar, bu türküler her zaman her yerde dinleyemeyeceğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkının kültürü. Yani yavru vatandaki soydaşlarımızın 1571'den itibaren varlığının kültürel yansımaları.

yavaş yavaş nekleyen anan baban duymaz. Dolan dolan gezmen gel, komşular duymanmaz. Yavaş yavaş nekleyen anan baban duymaz. Dolan dolan gezmen gel, komşular duymanmaz.

tekel, anan baban duymasın. Dolan dolan izlenge, komşuların yanmasın. Yavaş yavaş sekte gel.

0: lan. Al bohçanı kaç da gel, internet yapalım.
1: Ne güzel bu böyle. Senin derlemen değil mi?
2: Benim derlemem o yine merhum Bekir Kara hocamızdan aldığım bir türküydü bu. Bunu TRT'ye gönderdiğim diğer türkülerle birlikte bunu da koymuştum. Ama bu geçmedi, repertuara girmedi. Ama biz gene de
1: sorun yok yani. Biz de türkü çok güzelmiş. Bu Bekir Kara usta
2: evet,
1: müthişmiş vallahi. Kendisine saygıyla, evet, minnetle evet. Bu güzel türküleri bıraktığı için.
2: Evet.
1: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Senin de çalışmalarına ayrıca teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum Sümer'cim, sağ ol.
3: Sevgili dostlarım, geçen bölümde tadına doyamadığımız Mesut Çırakoğlu, Tuncay Langal, Mesut Ayar ve Erhan Binici ile Meşkimiz devam ediyor.

0: Lemos Limassol.
1: Limassol.
2: Evet. Değil mi? Limassol için yazılmış.
0: Bu bir kayıtta da gene Lemos'un geçtiği başka bir türkü daha vardı. Onu hatırlıyorum. Yani Lemos lafı geçiyordu.
1: Benim bildiğim de.
0: Sinemaya tane. Gidelim falan diye, gençler sinemaya gitsin falan diye öyle başka bir şey vardı. Sözler vardı. Güzel şen türküler bunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Var
0: olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Çok teşekkürler.
3: Kıbrıs türkülerine çok emeği geçen araştırmacı ve koro şefimiz Mustafa Oymacı gene bize değerli Kıbrıs türkülerini çaldı.

0: Güzel.
1: Bu türkü derlenmiş. Sağ olsunlar işte Mahmut İslamoğlu, Yılmaz Taner notaya almış. Ancak bir bölüm türkü. Şimdi genellikle halk müziğinde iki veya üç bölüm olabiliyor. Bu kadar kısacık türkü olmaz dedim ben de. Diğer derlenmiş olduğumuz veya derlenmiş ve böyle kısa olan türkülere ben yine formatını değiştirmeden, manilerimizden ekler yaparak türküyü daha uzun bir formata dönüştürüyorum. Ve bu şekilde kayıt altına almaya dernek olarak çalışıyoruz.
0: Hocam, tarhana çorbasının içine hardal olmaz ama işte acı biber olabilir, sivri biber olur, bilmem domates olur. Yani artık bu kültürü özümsedikten sonra siz yakışanı zaten yaparsınız. Muzaffer Sarı Sözen de böyle yaparmış derlediği türkülerde. Bir eksik söz var mesela, tamamlarmış. Melodik olarak bir eksiklik var, onları toparlarmış. Yani yeter ki yakışsın.
1: Size katılıyorum. Şimdi de sizlere isterseniz babamdan derlemiş olduğum Ah Leymos'un Leymos'un türküsünü çalalım.
0: Leymos ne demek?
1: Leymos'un.
0: Leymos'un ne demek?
1: Leymos'un Güney Kıbrıs'ta kalan Limassol kentidir.
0: Limassol.
1: Limassol kentine yıllar önce Leymos'un denirdi.
0: Leymos'un.
1: Leymos'un.
0: Evet, Leymos'un. Tamam. Leymos'un. Peki, buyurun efendim.

Güzel Yurt'ta yaptığımız kayıtlardan sonra Beş Parmak Dağları'nı, antik tarihin kalıntılarını, Mausa Limanı'nı, deniziyle, yeşiliyle, kültür ve turizm ülkesi, yavru vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüreğimize alıp ana vatan Türkiye'mize dönüyoruz. Hoşça kalın dostlarım.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem...

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözik adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem...

sen de anlamazsın. Ah aşk kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın sen de anlamazsın.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem

0: isim gelecek.
1: Hadi be.
2: Çok yaklaştık.
3: Az kaldı hissi beynin ödül mekanizmasını doğrudan uyarır. Bağımlılık bu duyguyla başlar. Kazanmaya yaklaşma inancı tam bir yanılsamadır. Aslında her bir tur birbirinden bağımsızdır.
1: Bak Hüseyin, şansın döndü sonunda.
3: Bu küçük kazançlar tesadüf değildir. Bırakmaman için verilir.
1: Daha çok kazanacaksın.
3: Kazandım dediğin an aslında büyük kayıpların ilk adımıdır.
4: Bütün birikimimizi kaybettim. Kazanmam lazım. Ek hesaptan çekip devam etmeliyim.
1: Kazanacağım.
2: Bir el daha.
4: Şimdi bırakamam.
3: Hayat oyun değildir. Hayatınla kumar oynama.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

0: Benim adım Mustafa Alp Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar.
1: Güzel, devam.
0: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor.
2: Yıldızım, yıldızım.
0: Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o. Sonra müzik, sonra diğer hepsi.
3: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence poprak'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi, yarın TRT Müzik'te.

0: aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun Büyük Kurultay, Türk Kurultayı'ndayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler

0: Burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunday kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar getiriyor. Ömürler getiriyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk denen millet çok değişik, çok kültür var. Ne kadar coğrafya, ne kadar ne diyor, gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Avguş Gergi, Murat'ın Macar kardeşimiz.
0: Evet, sağ olsun. O da hoş geldi.
1: Evet, çok
0: Hoş geldiniz.
1: ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim? Benim dostum. Biz Ankara'da da Yunus Emre Enstitü'nün arkasıyla CSU'da bir konser verdik Yunus
0: Evet,
1: Emre'ye.
0: evet.
1: Yunus Emre söz söylemiş diye ondan Avuç'la beraber olduk.
0: Evet, Andıraş Bey, Aslan Bek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstatlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek, neler söylersiniz ikinci eseri? Hangi
1: Ben
0: eser olsun?
1: Avuç dostuna soracağım.
0: Aguş Bey'le.
1: Kan gibi parça.
0: Çaldığımız eser diyor. Yani
1: Olur mu?
0: evet.
1: Bunu çalarız değil mi?
0: Peki, buyurun.
1: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bugünkü kadar yaşıyor. Yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
0: Amin, amin
1: Evet.
0: inşallah.

insan oğlu seni dinlet kanımın. Yanlanan da kara delin yandımın. Gözü yaşlı bağrı gülü.

sağ durata çakan hırıydan şöhrat elime dolun tutar. Solgo sağ durata çakan hırıydan

0: Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutar'ı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutar'ı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini dinleyeceğimiz, anlayacağımız bir eser daha okur musunuz?
1: Can can eser mi?
0: Can can diyoruz. Peki buyurun Can.

eller veyey. Yatmayın uhalar düdür, çeşminin körünü karkılda bilir. Ey gel yudur, yasıl bastonu da yok. Oh, oh, oh, yeah.

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Müziğimizin dününü ve bugününü örneklemek amacıyla oluşturduğumuz programlarımızdan birinde daha sizlerleyiz. Bu düşünceyle dün ve bugün arasında bir köprü kuran, geçmişten aldığı değerleri sanatçı kişiliğinde özümleyerek ortaya yepyeni ürünler koymayı başarabilen bir konuğu var programımızın. Gerek ses icracısı ve gerekse bestekar olarak yıllardır kendisini dinlemeye alıştığımız Sayın Zeki Müren.
0: Yapımcılığını Kahraman Afyonoğlu'nun, yönetmenliğini ise Erşan Başbuğ'un üstlendiği Hoş Sana, birbirinden değerli konuklarıyla izleyenlerin hafızasındadır. Gelin hem bu yapımı birlikte hatırlayalım, hem de programın en özel konuklarından olan Zeki Müren'i analım.

1984 yılında ekrana gelen Hoşsada, müzik dünyasının en büyük seslerini buluşturmuş izleyiciyle. Zeki Müren de bu özenle hazırlanan programa katılarak sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatmış. Sanat Güneşi hem yaşam öyküsünü anlatıyor programda, hem de sevenlerine evinin kapılarını aralıyor.

0: Sanat dünyasında silinmez izler bıraktı Zeki Müren. 200'ü aşkın bestesi ve repertuarındaki 4000 kadar eserle gönüllere dokundu. Biz niye anlatıyoruz ki? Sanat güneşimiz zaten hayatını anlatıyor bu programda. Ondan daha güzel, ondan daha akıcı anlatamayız ki biz.
1: 1931 yılının 6 Aralık Cuma sabahı ezanlar

Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'de ikinci ortaokulda tamamladım. Sesimin güzelliğini ilkokuldaki öğretmenlerim keşfetti ve okul müsamerelerinde bana başrolü vermeye başladılar. İlk rolüm bir çoban rolüydü. Etrafımda kızlar dönüyordu ve kepenek giymiş olarak aralarında şarkı söylüyordum. İlk rolüm budur, hayatımdaki ilk rol. Ortaokulu bitirdikten sonra Bursa bana adeta dar gelmeye başladı. Büyük şehre taşmak arzusuyla yanıyordum. Büyük şehir tabii ki İstanbul'du. Babama rica ettim ve İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'ne yazıldım. Boğaziçi Lisesi'nde Leyli talebe olarak okuduğum sürece İstanbul'daki üstatlardan ders almaya başladım. Daha evvel ortaokuldayken Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker hocamdan şarkılar geçmeye başlamıştım. İstanbul'da tatil günlerinde, yani cumartesi, pazar ve çarşamba günleri öğleden sonraları merhum Üstad Şerif İşli'den, merhum Üstad Refik Fersan'dan, merhum Üstad Agapos Alyanak ve merhum Kirkor Efendi'den nota, usul dersleri aldım ve şarkılar geçtim, repertuvarımı genişlettim. Lise son sınıftayken ilk plağımı doldurdum. Bir Muhabbet Kuşu, Şükrü Tunar'ın, merhum Şükrü Tunar'ın bestesiydi. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu'ndan hemen sonra, ki zannediyorum 15 gün arayla, İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girdim. 186 kişiden bir tek zannediyorum ben kazandım naçizane. Zannediyordum ki önce bir stajyerlik devresi geçireceğim, sonra mikrofonu verecekler. Böyle olmadı. Sınavdan 10 gün sonra rahmetli üstadımız Refik Fersan Beyefendi beni telefonda aradılar. Ve şöyle konuştular: "Oğlum, 1,5 saat zarfında bir nota dosyanı kap ve radyoya koş. Seansına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen bir hanım sanatçının yerine 45 dakikalık seansı bana vermişlerdi. Büyük bir heyecanla Hicaz dosyamı kapıp radyoya koştum. İlk okuduğum şarkı: "Her zahmı ciğer suze devakar aranılmaz, açsan da ciğergahını yâre yaranılmaz." Son okuduğum türkü o seansta: "Hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim." O dakikalar nasıl geçti anlatması imkansız. Bir asır kadar uzun, bir salise kadar kısa. Spiker Sayın Tarık Gürcan'dı. Ve seansın sonunda programına rahatsızlığı nedeniyle gelemeyen Perihan Altındağ Sözeri'nin yerine Zeki Müren'i dinlediniz diye programı kapattılar. Radyoya telefon yağmaya başlamıştı. Ve ilk tebrik eden de değerli sanatçımız, çok saygı duyduğum Sayın Hamiyet Yücesesti. O hafta radyoya birçok istek mektubu, istek telefonu yağmış ki bir hafta sonra ve ondan sonraki haftalar cumartesi geceleri 45 dakikalık emisyonları bana vermeye başladılar. O zaman İstanbul Radyosu ne yazık ki yalnız Marmara bölgesinden rahatça dinlenebiliyordu. İlk plağım olan Muhabbet Kuşu beni tüm Anadolu'ya tanıttı.

Bursa'da izleyicilerine evinin kapılarını açan Zeki Müren, o çok ünlü sahne kostümleriyle karşılıyor sevenlerini. O yalnızca benzersiz sesi, eşsiz yorumu ve bestelediği eserlerle değil, tasarladığı bu kostümlerle, sahnelere getirdiği yeniliklerle de sanat güneşi. Bunları da anlatacak elbette. Biz şimdilik bu güzel şarkıya verelim tüm dikkatimizi. Bir Demet Yasemen. En sevilen Zeki Müren eserlerinden.

Ve o yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydoldum. İmtihanla alınıyordu akademiye talebeler. Kazandım ve girdim. Akademiyi birincilikle bitirdim. Biraz övünmek gibi oluyor ama diplomalarım daima birincilikledir. Yedek subay diplomam buna dahil efendim. Akademi son sınıftayken ilk filmim olan Beklenen Şarkı'yı çevirdim. Bu filmin dublajını da kendim yaptım. Ve Beklenen Şarkı da benim bestemdi. Filmin içindeki diğer bestelerden bazıları da bana aitti. 1955'te akademiyi bitirdikten sonra sahne konserlerim başladı. İlk önce 1955 yılının 26 Mayıs gecesi ki bir bayrama rastlıyordu. Küçük Çiftlik Parkı'nda sahne konserlerime başladım. Herkes 4 sene beni merak etmişti radyodan. Kimdir, nedir? O zaman şimdiki gibi basın organları da yok. Sanatçıları tanıtacak veya çok az miktarda. Ve büyük bir rağbetle konserlerimi sürdürdüm. Sahnede giydiğim ilk beyaz frak, ilk bordo smokin ve papyonuma işlettiğim küçük bir inci birçok söylentilere yol açtı. Fakat bugün birçok sanatçı bunu tatbik ettiğine göre demek öncülüğünü yaptığım için memnun olmam gerekiyor. Bu arada sahneye bazı yenilikler getirmeye çalıştım. Mesela halka daha yakın olmak için, arkadaki masalara daha yakından hitap etmek için podyum denen, T denen sahne çıkıntısını ben rica edip müessese sahibine yaptırdım. Dolayısıyla el mikrofonu kullanmam gerekti. Çünkü kordonsuz bir mikrofonla arkalara doğru uzanamazdım. Arkamda bir dekor olmasını istedim ve yaptılar. Sahneye renkli ark ışıklarını vurdurtmak ilk bana nasip oldu naçizane. Ve kostümlerimde büyük değişiklikler yaptım. Mesela smokinden yakaları işlenmiş bir kostüme geçtim. Bir sezon sonra Türk motifleriyle bezenmiş ki bunları naçizane kendim çiziyordum. Başka bir smokin giydim. Ondan sonra daha fazla renkli, işlemeli, modern desenli kostümler giymeye başladım. Yine konserimin başında siyah bir smokin kullanıyordum. Sonraki şarkılarda 4-5 kostüm değiştirmeye başladım. Sanatçı kendini eskimeden yenilemelidir. Benim prensibim bu oldu efendim. Bir

Her yıl bir film çeviriyordum ve gazino konserlerim devam ediyordu. 1957 yılında yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. İlk 6 ay Ankara Piyade Okulu'nda, ikinci 6 ay İstanbul Harbiye Temsil Bürosu'nda ve üçüncü 6 ay Çankırı'da teğmen olarak askerlik görevimi tamamladım. 1965 yılında akademide ve daha sonra yaptığım resimleri 3 şehirde sergiledim. İstanbul'da Olgunlaştırma Enstitüsü'nde, Ankara'da Fransız Kültür Derneği'nde, İzmir'de Yumlu Galerisi'nde resimlerimi, desenlerimi sergiledim halkımıza ve o yıl şiir kitabı çıkardım. Kitabımın ismi Bıldırcın Yağmuru. İçinde 100'e yakın şiirim var naçizane efendim. 4 sene evveline kadar sahne konserlerim devam etti. Fakat bir gün bir kalp spazmı geçirdim. İlk spazm Kuşadası'nda başıma geldi. İkincisi Paris'te sıcak bir sinemadan Şanzelize'ye çıkınca ve havası çok soğuktu. İkinci bir spazm geçirdim. Tabii ki doktorlar sahne konserlerini yasakladılar.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanat yaşamı önce müzikle, sonra da renklerin ve çizgilerin dansıyla zenginleşmiş. Resim ve desen çalışmalarını açtığı sergilerle sanatseverlerle buluşturmuş. Şarkıya eşlik eden, görüntülere fon olan bu desenler de sanatçının kendi çizimleri. Dinlediğiniz bu eserde yine bir Zeki Müren bestesi. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

0: Alo, buyurun efendim.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Sizinle mi görüşüyorum?
0: Evet efendim, ben Deniz'im.
1: Ben seçtim, özür dilerim. Birkaç soru sorabilir miyim size?
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Zeki Bey, şimdi günlük yaşantınızı nasıl devam ettiriyorsunuz?
0: Efendim, çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Mart'tan bu yana doktorlar mecbur etti biraz da. Önce havalar müsait olduğu zaman Belgrad ormanlarında 5 kilometre falan yürüyordum. Şimdi tabii ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum, kürek çekiyorum ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Sonra telefonlara cevap veriyorum. Gelen mektupları cevaplandırmaya çalışıyorum. Resim isteyenlere resim imzalıyorum. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Öğleden sonra günlük işlerimle uğraşıyorum. Akşamüstü muhakkak bir sauna alıyorum ve masajımı oluyorum. Sonra evime dönüyorum. Yine perhiz yemeğimi yiyorum. Çok az ve kısıtlı bir gıda rejimi bu. Akşam devamlı arkadaşlarımla beraber olmak için bir kulübe çıkıyorum bazen. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Zeki Bey.
0: Estağfurullah efendim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.

0: hayal girmesin.
1: Dinlediğimiz bu Zeki Müren bestesinin güftesi Sabih Gözen'e ait. Zeki Müren'in 200'ü aşkın bestesinden yalnızca biri. Onun şarkılarını böyle unutulmaz ve eskimez yapansa hislerinin derinliği, duygularını ifade edişindeki incelik ve içtenliği. Zeki Müren'i sanat güneşi yapan da zaten tüm bunlar değil mi? İçtenlik, emek, özen, özveri ve sevenleriyle kurduğu empati.

rüzgarı sevmesin. Günde yüzlerce mektup almaktayım. Bu mektuplar bana şevk veriyor, kuvvet veriyor, ilham veriyor. Hepsi birbirinden samimi, hepsi birbirinden güzel. Çeşitli şeyler soruyorlar, dertlerini bana açıyorlar. Onun için

0: Sekreter tutmadım hayatımda. Soruyorlar, niçin bir sekreterin olmadı şimdiye kadar diye. Burada arz edeyim sizlere, bana sırrını açan birçok aile oldu. Bana güvenerek dertlerini anlatan birçok kişi var. Bir sekreter tutsaydım, yani mektupları kendim okumasaydım da başkası okusaydı, günün birinde o yazılanlar duyulabilirdi. Ve şöyle düşünürlerdi mektup yazanlar: Zeki Müren bizim sırrımızı başkasına anlatmış derlerdi. Onun için vakit bulduğum zaman mektuplara kendim cevap vermeye çalışıyorum efendim.
1: Hoşsada adlı yapımda hem yayımlandığı dönemin hem de günümüzün ve geleceğin sesleri yankılanmış. 1984 yılında yayınlanan programı bugün izleyince bir kez daha anlıyoruz ki baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Biz o ölümsüz seslerin yankılarına tutunuyoruz işte. O seslere saklanıyor anılarımız, yaşanmışlıklar.

0: Hoşsa da birbirinden özel konukları, biyografik içeriği ve konukların seslendirdiği unutulmaz eserlerle 1984 yılının en sevilen yapımlarından. Tekrar görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.
1: Efendim, şöhret bana yüce halkımızın teveccühleriyle büyük alkışlarını kazandırdı. Elbette ki bu meyanda maddi durumumu kazandırdı. Ve yıllarca eksilmeyen halkın artan sevgisini kazandırdı. Her şey karşılıklıdır. Ben de çok sevdim, çok saydım dinleyicilerimi, izleyicilerimi. Mukabilinde bedelini kalbimle ödedim maalesef. Kalbim yoruldu ve bu olay 25 sene süren sahne stresinden ileri geliyor dedi doktorlar bana. Ve 4 senedir de sahnelere veda ettim. Kalbimi verdim. Çok şey aldım ama kalbimi verdim efendim.
2: Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşksızların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?

de gözyaşı. Büyüdüm, çocuk oldum, arkadaşlar buldum. Bilirsiniz ilk çocukluk telaş.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programının son bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzü Pir Sultan Abdal'a, şiirlerine ve onun şiirleri üzerine yakılmış türkülere ayırdık. Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılın başlarında Sivas'ta doğan ve tüm Türk dünyası üzerinde büyük etkiler yaratmış büyük bir şair. Alevi Bektaşi kültürünün ulu yedi ozanından biri. Ve Anadolu'nun hemen her yerinde Pir Sultan Abdal şiirlerine yakılmış türküleri görmek mümkündür. Şimdi Milat Salmani hocamız bize Pir Sultan Abdal'dan bir şiir seslendirecek. Ve kendisine bağlamasıyla Ercan Çavuş eşlik edecek. Buyurun sevgili dostlar.

Bize de Banaz'da Pir Sultan derler. Bizi de kem kişi bellemesinler. Paşa hademine tembih eylesin. Kolum çekip elim bağlamasınlar. Hüseyin Gazi Sultan binsin atına. Dayanamaz çarhı felek zatına. Bizden selam söylen ev külfetine. Çıkıp ele karşı ağlamasınlar. Ala gözlüm

Dökün kelep eylesin, döksün mah yüzüne, nikab eylesin. Ali Baba haktan dilek dilesin, bizi dar dibinde eylemesinler.

Ali Baba eğer söze uyarsa emir hüdanındır, beyler kıyarsa ala gözlü yavrularım duyarsa alı çözüp kara bağlamasınlar. Surum işlemedi, kaddim büküldü, beyaz vücudumun bendi söküldü. Önüm sıra kırklar şaha çekildi, daha beyler bizi dilemesinler. Pir Sultan Abdal'ım, coşkun akarım, akar akar dost yoluna bakarım. Pirim aldım, seyrangaha çıkarım, daha yıldız dağın yaylamasınlar. Daha yıldız dağın yaylamasınlar.

Bu güzel şiir ve güzel eşliği için Ercan'a ve Milat Hocama çok teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal, Anadolu'nun pek çok köşesinde izi bulunan ve yaşadığı dönemin pek çok hadisatını şiirlerinden öğrenebileceğimiz önemli bir şair. Özellikle Türkmen aşiretlerinin onun yaşadığı dönemde yaşadığı hadiseler, kayıplar, savaşlar, ölümler ve çeşitli sorunları onun şiirlerinden görmek mümkün. Şimdi biz de onun bu minvalde bir türküsünü seslendireceğiz. Bu yıl bu dağların karı erimez, eser bağdı sabah, yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez, dağılmış aşiret, el bozuk bozuk. Buyurun sevgili dostlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal rehberliğinde çıktığımız yolculuğumuza bir şiirle devam edeceğiz. Ancak evvelen şiir icrasına geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Pir Sultan Abdal'ın şairliği, sanatçı kişiliği ve kendisinden sonraki şair ve sanatçılara etkisi hakkında birkaç kelam duymak isteriz. Lütfeder misiniz hocam?
1: Estağfurullah, tabii ki. Sizin de programın başında söylediğiniz gibi Pir Sultan Abdal 16. asır şairlerimizdendir. Doğum yeri benim de az önce şiirde seslendirdiğim gibi Sivas'ın Banaz kasabasıdır. Hayatı hakkında çok bilgiye sahip değiliz. Genellikle saz şairlerimizin hayatı hakkında detaylı bilgilerimiz ne yazık ki olamıyor. Tarihi belgeler bu konuda bize çok yardımcı olamıyor ama Pir Sultan'ın şiirlerinden onun babalarının, atalarının Horasan'dan geldiğini, Sivas'a yerleştiklerini anlayabiliyoruz. Pir Sultan Abdal, badeli aşıklarımızdandır. Saz şairlerinin birçoğu gece rüyalarında bir şeyhi görürler ve şeyh onlara bir mahlas bahşeder. Ve böylece onlar badeli şair olurlar. Dolayısıyla Pir Sultan Abdal da bir gece rüyasında Hacı Bektaş-ı Veli'yi gördüğünü ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin ona Pir Sultan mahlasını verdiğini bize bildirir. Pir Sultan'ın şiirlerinin çoğu dini temalıdır. Öyle ki bazı şiirlerinde hatta dinin şartlarını bile sayar. Ama tabii bunun yanında aşk, gurbet, memleket özlemi gibi şiirleri de çoktur. Şiirlerinin hemen hemen hepsini saz şairlerinin yazdığı formlarda yani koşmalarla yazmıştır. Ve bu şiirler yazıldığı anlardan itibaren dillere düşüp Anadolu'nun her köşesine ulaşmıştır. Pir Sultan'ın etkisi kendisinden sonra gelecek olan saz şairlerinde çok büyüktür. Ve ondan sonra 16. asırdan sonra gelecek olan saz şairlerinin çoğu onun türkülerini, koşmalarını, semailerini okumuş, duymuş ve ona nazireler yazmışlardır. Pir Sultan'ın şiirlerinde bir de musiki teması çok dikkat çeker. Öyle ki bazı koşmalarında kendi tamburasıyla konuşur ve öt benim sarı tamburam diye seslenir ve tamburayla kendi arasında bir diyalog geliştirir. Dolayısıyla Pir Sultan sadece şairliğiyle değil, bizim müzik geleneğimizde de önemli bir yere sahiptir diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi hangi şiir lütfedeceksiniz bize?
1: Estağfurullah. Şimdi az önce

0: Ve söylediğim gibi Öt Benim Sarı Tamburam mısra ile başlayan şiirini okuyacağım ki bu şiirde de yine dini bir tema ve özellikle Ehlibeyt sevgisini de göreceğiz beraber.
1: Bu durumda size yine Ercan Kopuzu'yla eşlik edecek sanırım.
0: Tabii. Buyurun Ercan Hocam.
1: Şimdiden teşekkür ederim sevgili dostlar.
0: Biz teşekkür ederiz.

Öt benim sarı tamburam, senin aslın ağaçtandır. Ağaç dersem gönüllenme, kırmızı gül ağaçtandır. Ali Fatıma'nın yari, Ali çekti zülfikarı. Düldül atının eğeri, o da yine ağaçtandır. Ali gitti, Hakk'a yetti. Zülfikarı derya yuttu. Sa'di Vakkas bir ok attı, o da yine ağaçtandır. Nurdandır Kâbe eşiği, cihanı tuttu ışığı. Hasan Hüseyin'in beşiği, o da yine ağaçtandır. Yeter Pir Sultanım yeter, dertlilere derman katar. Türlü türlü meyve biter, o da yine ağaçtandır.

Çok teşekkür ediyorum sevgili Milat Hocam ve sevgili Ercan. Seslendireceğimiz son türküyü arkadaşlarımın da benimle beraber seslendirmesini istiyorum. Çünkü bu türkünün ruhu böyle bir şeyi gerektiriyor. Türkümüzün ilk dörtlüğü şöyle. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter, geçti dost kervanı, eyleme beni.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal'a ayırdığımız bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Birazdan Milat Salmani hocamızın okuyacağı şiirle bölümümüz sonlanacak. Şiire başlamadan evvel hepinize bizi evlerinizde konuk ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müzik kanalında yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Hoşça kalınız.

Bir güzelin aşığıyım ağlar. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni. Reyhanını devşir devşir desteyle, ben deliyim, öğüt verip pesteyle. Düşmanımı el yanında dost eyle, bir gececik mehman eyle, sar beni. Akgül olsam, al yanağa sarılsam, gülab olsam, ak yüzüne saçılsam, kölen olsam, pazarlarda satılsam, kölem deyu, ak sinene, al beni. Pir Sultan Abdalım, gamzeli oktur, hezaran sinende yaralar çoktur. Benim senden özge sevdiğim yoktur. İnanmazsan ol Allah'a sal.

0: téli düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Hı-hı. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi, yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Murat Belet. Hoş geldin Murat abicim.
1: Eyvallah, kıymetli dostum, teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, şükürler olsun.
0: Her şey yolunda.
1: Elhamdülillah.
0: Hayat güzel gidiyor.
1: Allah payımızı aratmasın.
0: Eyvallah. Neler yapıyorsun Murat abicim? Nasıl çalışmalar, müzikal çalışmalar? Neler yapıyorsun? Tezgahta neler var?
1: Yani,
0: biraz anlatır mısın?
1: Yaklaşık bir 12 eser hazırladık.
0: Eyvallah.
1: 12'sine de klip çektik.
0: Oo, şahane.
1: Tabii. Farklı şehirlerde işte Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, Konya. Belediyelerle ortak yapmış olduğumuz projeler. 4 klibi yayınladık.
0: Süper.
1: Sırada 8 eserimiz var. Allah nasip ederse.
0: İnşallah.
1: Her ay bir eser böyle peyderpey yayınlayacağız.
0: Dijital platformlarda olacak.
1: Tabii.
0: Hepsi peyderpey yayınlıyorsun.
1: Şu an ayda bu 2 ayda 8, 4 tane yayınladık. Hı. Allah nasip ederse. 8'ine de ayda birer tane yayınlayacağız. Yani.
0: Eyvallah. Ben takip ediyorum. Çok beğenilen, çok sevilen eserler
1: Eyvallah.
0: Oluyor. Zaten senin sesini çok beğeniyor herkes. Biz de çok beğeniyoruz. Hadi o güzel sesinden hemen hızlıca bir esere girelim mi?
1: Başka Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Murat
1: Eyvallah.
0: abicim.
1: Canım abi.
0: Çok güzel oldu bu eser. Zaten Gülyarem diyoruz. Burada kastımızı sen anlatsana bize.
1: Aslında bu eserin güzel mana itibariyle güzel mana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazdığı güzel bir şey.
0: Efendimiz'i anlatıyoruz
1: tabii
0: bu eserde.
1: Hem de bunu pandemi döneminde biz kendi odamızda evde yapmıştık eseri.
0: Eyvallah, şahane.
1: Bir arkadaş o zaman bir eseri göndermişti. Abi güzel bir eser var. Şu eseri siz okusanız olur mu diye. Ferhat Kırış diye bir arkadaş.
0: Eyvallah.
1: Biz de zaten o zaman stüdyolar kapalı. Biz de evde oturduk öyle. Piyanonun başında.
0: Bir anda
1: tabii,
0: çıktı.
1: Tabii. Birden öyle yani.
0: Şahane.
1: Eser de bereketli oldu. Güzel de oldu elhamdülillah. Yaklaşık 3 yıl oldu.
0: Aynen öyle. Çok tatlı, çok keyifli bir eser zaten
1: evet.
0: Bu. Manası da öyle. Yani Efendimiz'i güle remzediyoruz, benzetiyoruz
1: kesinlikle
0: anlamında. Çünkü gülün kokusu, kendisi, rengi vesaire Efendimiz'le bütünleşmiş bir...
1: Hem bütünleşmiş hem de onunla güzelleşmiş eser aslında.
0: Onunla güzelleşmiş.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi hiç bölmeyelim, hızımızı kaybetmeyelim.
1: Olur, olur.
0: O senin güzel sesinden hemen bir eser daha yapalım. Ne yapalım Murat abi?
1: Abdurrahim Karakoç ağabeyin güzel bir eseri var.
0: Eyvallah.
1: Aşktan yana.
0: Aşktan yana diyelim. Buyurunuz.
1: Bestesi de Hasan Sandık ağabeye ait.
0: Şahane. Selam olsun.

0: Çok güzel bir icraydı yine.
1: Eyvallah.
0: Şimdi sohbetimizi birazcık daha farklı bir noktaya taşıyalım mı?
1: Buyurun.
0: Murat abicim. Şimdi müzikte sen besteler de yapıyorsun, evet, aynı zamanda. Evet. Bestelerin de var. Müzikte esler var. Bu esler de bir ahenk katıyor müziğimize. Şimdi hayata da bir es vermek, bir durup düşünmek, rahatlamak söz konusu mudur? Sen nasıl tarif edersin? Nasıl ilişkilendirirsin bunu birbirine?
1: Yani ben hayatı bir nebze de olsa ölçüsünde yaşamaya gayret eden bir insanım.
0: Eyvallah.
1: Dünyada insan olduğu için özellikle bir noktada durması gerektiğine ve bir şekilde o ölçü bazında yaşaması gerektiğine inanan bir insan.
0: Şimdi yakın zamanda, çok da uzak sayılmaz, pandemide,
1: evet,
0: ciddi bir dörtlük es verdik galiba, değil mi Çağrı abi?

0: Dörtlük, sekizlik bir
1: kesinlikle.
0: Bir es verdik. Orada hayatımızda aslında birçok şey de değişti.
1: Kesinlikle.
0: Murat abi. Yani aslında, alışkanlıklarımız değişti vesaire.
1: Aslında bizim aklımızın ucundan geçmeyen birçok şeyle karşı karşıya. Özellikle bizim hani müzikle ilgilenen arkadaşlarımız için aslında dört dörtlük değil aslında büyük bir ara verdik.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Hayatımıza da verdik, işimize de büyük bir ara verdik.
0: Aynen öyle.
1: Yani ben ölçüsünde yaşamayı gayret eden ve usulünce yaşamaya çalışan bir insan olmaya gayret ediyorum.
0: Eyvallah.
1: O şekilde olduğuna da inanıyorum yani.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Şimdi her güzelliğin bir sonu oluyor ya malum. Bu programın, bu bölümün maalesef sonuna geldik.
1: Eyvallah.
0: Ama seninle birlikte olmak, seninle müzik yapmak, seninle sohbet etmek çok iyi geldi bana. Eminim ki izleyicilerimiz için de öyledir. İnşallah daha uzun, daha geniş vakitlerde yeniden müzik yapabileceğimiz platformlarda yine birlikte oluruz Murat abicim.
1: İnşallah.
0: Son duygu düşüncelerini alalım ve kapanışa geçelim.
1: Ben öncelikle TRT Müzik ailesine ve sizlere, kıymetli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah geniş bir vakitte bol bol müzik icra, beraber icra ederiz inşallah.
0: İnşallah. Efendim biz sevgiyle, muhabbetle bir yarım saat daha geçirdik. Sizler de bizleri evlerinize misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz biz sizinle olmaktan. Haftaya yeniden biz mutlu olmayı isteriz sizinle birlikte.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözik adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem...

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidin.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

0: Sokak müziği bizim için çok güzel bir şey. İnsanları eğlendirmek, horon ettirmek bize çok güzel hissettiriyor. Aynı zamanda gurur verici bir şey.
1: Ben aslında tek başıma sokak müziği yapıyordum. Abdurrahman arkadaşımla Merdan'la birlikte bir grup kurduk üçümüz. Sonra ritimci aldık yanımıza. Enes kardeşimizi aldık. Her gün bir parça ekledik, her gün bir parça yükselttik. Bir şekilde buralara geldik. Grubumuzun ismi Grup Tesadüfen. Aslında bu grubun ismi biraz değişik oldu yani. Şansa kadere yaptık bu işi.
2: İnsanlar bize genellikle hep tesadüf olarak denk geldiği için Grup Tesadüfen olarak kaldı.

Mehmet Aktaş, 23 yaşındayım. 10 senedir sokak müziğiyle ilgileniyorum. Sokakta müzik yaparken yani özgür olduğumu hissediyorum. İsteyen dinliyor bizi, isteyen dinlemiyor. Yani bir şekilde geçinip gidiyoruz öyle. Ben Artvinliyim. 3 tane arkadaşım da Karadenizli. Diğer arkadaşımızı özellikle bulduk, romanların arasından seçtik. Bursa sokaklarında Karadeniz müziğini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz.

Lise 3'teydim o zaman. Bizim müzik dersi o zaman yeni açılmıştı. Hoca herkese şarkı söyletiyordu. O zaman benim sesimi beğenmişti. Bir arkadaşım da vardı, bağlama çalıyordu. Onunla birlikte şarkı söyledik, beğendiler. Sonra sokak müziğine başladık ikimiz. Sokağa ilk çıktığımda da arkadaşım doya doya söylüyor, böyle bol bol bağırarak söylüyor. Ben çekiniyorum, söyleyemiyorum. Kızarıyorum, insanlar bana bakıyor. İlk yaptığımda çok utanmıştım. Sonra alışınca devamı geldi yani.

0: Ritimcimiz Enes Filiz.
1: İsmim Enes Filiz. 20 yaşındayım. Aşağı yukarı grup tesadüfen de 4-5 senedir yer almaktayım. Roman kökenli bir aileden geldiğim için aslında müziğin içinden geliyorum. Orada doğdum, büyüdüm de diyebilirim aynı zamanda. Müzik yaparken kendimi çok daha rahat hissediyorum. Çok daha mutlu hissediyorum, keyifli hissediyorum. Sokak müziği yaparken evde olduğumdan daha mutluyum diyebilirim.

Grubumu çok seviyorum. Çünkü bizim asla kopamadığımız bir arkadaşlığımız bulunmakta. Yalnızca sokak müziği yaparken birlikte değiliz. Müzik yapmadığımız esnada da tatile gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz, sık sık vakitler geçiriyoruz. Çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Sokak müziği çok ayrı bir şey benim için. Benim en büyük hayalim bu grupla Harbiye'de güzel bir sahne almak olabilir. Bunu çok istiyorum. İleride bir gün başaracağımıza da inanıyorum. Çünkü yeteneğimize güveniyorum. Başarılıyız. Çok kısa sürede çok hızlı yollar kat ettik.

0: Kemençecimiz Merdan Altıntaş.
1: Merdan Altıntaş, aslen Artvinliyim, 23 yaşındayım, Bursa'da yaşıyorum. Müziğe başlama hevesim bir köy pikniğinde oldu. Bizim Artvin yöresinin köy pikniği olur. Orada bir abim vardı, gitar çalmıştı sahne üzerinde. Ondan çok esinlendim. Eğitim almadan, nota bilmeden bir şekilde öğrendim. Gitardan sonra da kemençe hevesim oldu. Çünkü kendi yöremin insanlarına bazı şeyleri sergilemem gerekiyordu. Yani gitar bu benim için biraz eksik oldu diye hissettim.

tulum çalan arkadaşlarımız var, kuzenlerimiz vesaire. Abdurrahman kardeşim de benim kuzenim oluyor. Herkes tulum çaldığı için de ben de kemençeyi öğrenmeye heves ettim ve şu an buradayım. İki çeşit olarak çalınıyor genelde. Karadenizliler yöresel horon çeşitinde, bir de batı şeklinde. Duygusal olarak çaldığında insanları hüzünlendirebiliyorlar. Yöresel çalmayı tercih ettim. Yöresel çaldığımda da kendimi böyle temiz havalarda, yaylalarda hissediyorum.

0: Solumda Abdurrahman Yazıcı var.
1: Abdurrahman Yazıcı, 23 yaşındayım. Grup tesadüfenle beraber tulum çalıyorum. Tulumu 3 senedir çalıyorum. 3-4 sene oldu. Daha öncesinde müzikle uğraşmıyordum. Tuluma başlama serüvenim, köye gittiğim zaman oradaki insanların tulum horon oynaması beni çok etkiliyordu. Bursa'da da pek tulum çalan olmadığı için dedim benim de tulum çalıp Bursa'ya götürüp oradaki arkadaşları eğlendirmem lazım diye düşünüyordum. Bu şekilde başlamış oldum. Grubumuz olduğu için mutluyum. Grup tesadüfenle tulum çaldığım için de mutluyum. Yeri geliyor duygulandırıyoruz, yeri geliyor oynatıyoruz. Bundan çok keyif alıyoruz.

Sokakta müzik yaptığımızda bazı teyzeler, dedeler böyle duygulanıyor, ağlıyor. Hareketli parça yaptığımızda yaş farkı olmaksızın herkes eğleniyor. Horon tepiyor, halay çekiyorlar. Karadeniz müziği aslında ama halay da çekiyorlar.

Babam ilk zamanlar desteklemiyordu. Ondan sonra güzel bir kitle yakalayınca babam da bizi desteklemeye başladı. Hem okudum hem sokak müziğini ilerlettim ondan gizlice. Şimdi daha çok seviyor. Karadeniz müziği yapacağımı da bilmiyordu. Babamın hayali şu an benim ileride büyük sahnelere çıkmam. Ve babam da en önden izlemesini istiyorum.

0: Bursa'nın insanı %80'i Karadenizli. Yaptığımız Karadeniz müziğini de çok seviyorlar. Direkt tulumu çalar çalmaz önümüzde direkt kalabalık oluşuyor. Yani insan olunca biz de eğleniyoruz. İnsan olmadığında morali bozuk çalıyoruz.
1: Bursa'nın farklı yerlerinde müzik yapmaya çalışıyoruz. Farklı zamanlarda farklı şehirlere de gitmeyi düşünüyoruz.

müzik hayatımıza çok güzel bir şekilde yerleşti. Bunun 5 sene öncesinde hayatımda müzik yoktu. Eksikti yani bir şeyler. Müzik olduktan sonra hayatıma renk kattı diyebilirim. Müzik hayatıma girdikten sonra kendimi tamamlanmış hissettim.

Ben kemençeyi çalarken duygusal olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Bunun aslında bir tarifi yok. 100 kişiye, 200 kişiye değil de daha çok kişiye hitap etmeyi kendimce hem hedefliyorum hem de en büyük hayalim olarak görüyorum ve bunu başaracağımıza inanıyorum.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Hayır.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. Ha, GB'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada bir

0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
1: Onu hallettik yeğenim. Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
2: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Türkcell'e.
3: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
2: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Türkcell'lerin yanında...
5: Türkcell'in çözüm gücü var!
3: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Türkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar.
1: Güzel, devam.
0: Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim. Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o. Sonra müzik, sonra diğer hepsi.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence pop rock'tır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak, açık kalmış üzerim.
3: Melike ile müziğin ritmi, yarın TRT Müzik'te.

Evet sevgili dostlarımız, devası yok, garip gönlümüz günden güne eriyor. Evet, hayatı sadece bu kadar görür isek, bu eriyip giden bir hayat. Varlığımızı sadece bu beden zannedersek, bu eriyip giden bir beden. Ve hatta böyle de kalmayacak, çürüyecek, gidecek, yok olacak ama sonsuzluğa giden bir bedenimiz daha var. Dünya hayatında pek aklımıza gelmiyor. Çünkü hazır lezzetler ve hazlar bizi çok meşgul ediyor. Eğer eriyip giden bir bedene mahkum olmayacaksak, hiçbir zaman erimeyecek ve gitmeyecek bir beden kazanırız. İnşallah bunları düşünebilen insanlar da olalım. Evet sevgili dostlarım, kardeşlerim, neredeyiz? Öyle mi? Nameler iniyor ha? Hadi bakalım, inletelim nameleri.

Ne kadar güzel bir arası öyle. Ne kadar güzel değil mi? Cennet tasviri gibi bir şey. Efendim şimdi zannediyorum makam değiştiriyoruz değil mi arkadaşlar? Hüzzam makamına geçiyoruz zannediyorum. Evet. Saadet'in kaynağın Rahmi Duman'ın sözleri üzerine, şiiri üzerine yaptığı bir hüzzam şarkı. Buyurun efendim.

Evet. Bol aranameli, bol geçkili, şarkılarına alışık olduğumuz Saadet'in kaynağın işte böyle romantik üsluba uygun şarkılarından biri hakikaten. Rahmi Duman merhum da hakikaten Alaaddin Yavaşçı Hoca'nın da çok güzel kullanmış olduğu şiirleri vardır, besteleri vardır. Evet, burada da Saadet'in kaynağın çok güzel bir hüzzamında yine Rahmi Duman şiirini, fevkalade zevkli bir şiiri anmış olduk. Şimdi Hayri Yeni Gün'ün bir hüzzam melodik tespiti ve Orhan Seyfi Orhan'ın o hakikaten çok güzel gönüllerde ve dillerde yer etmiş olan şiiri ve o hüzzam şarkıyı şimdi sizlere sevgili dostlarımız takdim ediyoruz. Buyurun arkadaşlar.

faninin peşinden gittiysek, kanmak veya kanmamak çok önemli değil. Zaten kaybolacak. Zaten öyle bir zaman gelecek ki kanmak da istemeyeceksiniz. Hep o halde durmayacak. Dönüşecek, değişecek, pörsüyecek. Evet, evet, evet. Ama hiç değişmeyen, her vecihte bir kat daha güzel olarak karşımıza çıkan ve sonsuz dirilik içerisinde hiç eskimeyen sevgili istemez misiniz? Var. İnşallah bize kendini sunsun. Ve illa talihimiz yaver gitsin. Yoksa gayretle pek mümkün görülmüyor. Evet efendim, biz dertlerimize dönelim. Yine makam değiştiriyoruz galiba. Buyursunlar efendim. Mi üzeri mi yapıyorsunuz? Zannederim. Tabii, buyurun. Buyurun.

İnsani duygular, evet. Naz, niyaz ama hep beraberiz diyor. Çok güzel. Bir gün Aşiyan müzikolünde çalışıyorduk. Boğaz'da güzel bir yerdir. İdi. Şimdi yeşillik oldu. Şekip Ayhan Özışık, merhum ustamız, abimiz, büyüğümüz. O da aynı müzikolde çalışıyor. Birlikte sahne alıyoruz. Bir akşam Ahmet dedi, şunu alır mısın dedi. Bir şey uzattı bana. Baktım bir kaset. Bir müsait bir zamanda dinleyiver bunu dedi. Olur abicim dedim. Neyse konser bitti, eve gittim falan, teybe koydum. Çok değişik ama çok gönül alıcı. Harika bir şey. Ve onu hemen önümüzdeki plak dönemimde okudum. Şimdi de size okuyorum. Buyurun.

Buna bir söz bulunmaz. Bu kendini ifade ediyor. İstanbul diyor, bir asitaneden bahsediyor. Bir mega kentten bahsediyor ama bir Rumeli edası var. Nasıl bir rüzgardır böyle? Allah Allah! O Rumeli hisarına oturmuşum diyor. Rumeli ağzıyla, dilini kullanarak. Ve İstanbul'daki Rumeli'yi çıkartıyor ortaya. Veya Rumeli'ye İstanbul'u götürüyor. Ya hem Orhan Veli bu, hem Şekip Ayhan Özışık bu. İkisi birbirinin ruh ve cesedi gibi. İkisi de birbirinin ruhu gibi. Evet efendim. Neredeyiz maestro? Hadi bakalım.

Evet, şimdi efendim, bütün bu doğruları ve yanlışları hayatımızda görebiliriz, bulabiliriz. Ancak ikazlar alıyoruz. Uyanmamız lazım. Tellallar dolaşıyor. Tellallar ikaz ediyor. Ey insanoğlu, uyan diyor. En azından en pratiğinden. Allah'a şükürler ki günde 5 vakit ezan duyuyoruz. O da hayyâle salâh diyor. Namaza gel ki felaha ulaşabilesin. Yani bu tellalları bizi salahla, salatla, selaha ve felaha davet eden tellalları unutmayalım. Göz ardı etmeyelim. Bunları bir alışkanlık melodisi olarak, sesi ve sözü olarak algılamadan, farkındalığına varmadan harcamayalım. İşte o zaman kervanı kaçırmayız ve çok güzel diyarlara, çok sonsuz bahtiyarlıklara doğru koşarız. Buyurun, onu tekrar bize hatırlatan bir eser var sırada efendim.

0: karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: Merhaba sevgili dostlarımız. 3 Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz 3 Yaren ekibi yine birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik edeceğiz bugün de bir saat boyunca. Sakın bizlerden ayrılmayın diyoruz ve sözü sevgili Ali Çakar'a bırakıyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yine 3 Yaren'de sizlerle buluşmanın, türküleri paylaşmanın mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine çok güzel türkülerimiz var. Sizler için seçtik. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türküleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Selcan Kökçen Şahin.
2: Çıktı bizimkiler diyorsanız buluşmuşuz demektir. Bir saat boyunca bizi yalnız bırakmayın istiyoruz. Türküleri birlikte söyleyelim. Kah hüzünlenelim.
1: Kah gülelim.
2: Gülelim.
3: Coşalım.
2: Eğlenelim. Oynayalım. Hayatın ta kendisi gibi diyelim. Değil mi?
1: Türkülerle bu güzelliği hep birlikte
2: yaşayalım,
1: paylaşalım.
2: Diyerek. Hadi bakalım hangi türküyü hep birlikte dinleyeceğiz.

0: Çok
1: Gönlüne
0: teşekkürler.
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederiz. Yine çok güzel bir türküydü bu da.
1: Çok da güzel bir türküydü.
0: Çok
1: Sen de
0: güzel
1: çok
0: bir
1: güzel
0: türkü.
1: yorumladın.
0: İnşallah
1: Gönlüne sağlık.
0: ekranları başında bizi izleyen, üç yarın izleyenleri de aynı keyfi ve mutluluğu yaşamıştır diyelim. Çünkü
2: İnşallah.
0: mevsim hastalık mevsimi gibi. Benim de böyle burnumun ucunda dolanıyor bir şeyler.
1: Gayet güzeldi.
0: Hatamız,
1: Gayet
0: kusurumuz
1: güzeldi.
0: olursa affola diyoruz.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet, Tuğba Ger.
2: Ben de Muğla yöresinden çok sevilen, çok dinlenen, çok da istek alan türkülerden bir tanesini okumak istiyorum. Sürmelim.
1: Çok güzel.
2: Çok,
1: Muğla
2: çok
1: yöresinden.
2: güzel. Evet, kadınlar zeybeği
0: Çok da
2: olarak
0: güzel bir
2: bilinir.
0: oyunu da vardır.
2: Vardır. Onu okuyalım bakalım. Keyifle
1: Dinliyoruz.
2: sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize.

0: Tuğba gel.
1: Ay nasıl kendimden geçtim.
2: Şimdi bir şey soracağım. Şimdi
0: Harika.
2: ben Muğla'lı olduğum için mi bu türkü bu kadar güzel geliyor?
1: Ben de baksana sanki Muğla'lıymışım
2: değil
1: gibi
2: mi?
1: ama hemşehriyiz.
2: Türkü
1: Denizli
2: çok güzel
1: Muğla
2: ama
1: zaten
2: çok
1: yakın.
2: güzel. Hele ince saz bizim oraların deyimiyle cümbüş mümbüş işin içine girdiğinde aman
1: Vallahi
2: yarabbim
1: çok güzel.
2: Davul
1: Kıpır kıpır Muğla'yı.
2: ah ah ah.
0: Gönüllerinize
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: Tuğbacığım.
1: ederim. Sağ olun, var olun.
0: Harikasın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi şöyle Muğla'dan bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim.
1: Gidelim.
2: Gidelim.
0: Güzel bir türkü
1: Harika.
0: var. Kulaklar içindesin. Çok değerli abimiz, büyüğümüz. Ali Demirhan.
1: Aa, sevgili Ali
0: Emekli Türk
1: abiciğim,
0: halk
1: canım
0: müziği
1: benim.
0: sanatçılarından
1: Evet.
0: Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yaptı. İlk ondan dinlemiştim bu türküyü. Çok da hoşuma gitmişti. Severek de hep okuyorum. Bu akşam da dedim ki repertuarımı alayım. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım. Bu yoldan çoklar gider,
1: Güzel çıktı.
0: aç gelir toklar gider. Sinemi kalkan ettim, her gelen oklar gider diyeceğiz.
1: Haydi bakalım dinliyoruz zevkle.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili
1: Ağzınıza
0: Ali
1: sağlık. Teşekkür
0: Çakar.
1: ederim.
0: Sesine,
1: Sağ
0: gönlüne
1: olun, var
0: sağlık.
1: olun. Değerli arkadaşlarım, orkestramıza sonsuz teşekkürler.
0: Çok
1: Bu güzel
0: güzeldi, çok
1: eşlikleri
0: güzel
1: için.
0: yorumladın.
1: Evet.
0: Bu güzel türküyü.
1: Yorumlamaya çalıştım. Değerli izleyenlerimizle birlikte paylaştık. Onlara gelsin.
0: Evet, geldik tadımlık köşemize, değil mi dostlar?
1: Evet. Evet.
0: Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi tadımlık köşemizde sıra
1: Güzel
0: ve yine
1: bir
0: çok sevilen eserlerden bir tanesini
1: Avni Anıl
0: seslendirmeye
1: şarkısı.
0: çalışacağız.
1: Evet.
0: Avni Anıl'ın
1: Kürt Dili
0: o
1: Hicazkâr
0: şaheserlerinden
1: makamında.
0: bir tanesi diyelim ve
1: Evet,
0: çok
1: çok keyifli
0: dillerden
1: şarkılardan bir
0: düşmeyen
1: tanesi.
0: eserlerden biri. Ah, bu şarkıların gözü
1: Gözü
0: kör
1: kör
0: olsun.
1: olsun. Haydi bakalım.
0: Hadi.

0: Teşekkürler ediyoruz.
1: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
0: Ağzınıza
1: Bu
0: sağlık.
1: zor eseri,
0: icrası zor olan bir eseri güzel okuduk mu acaba?
2: Bilmem,
0: Bir
2: üç
0: kere.
2: yerden izleyenlerine sormak
1: Artık değerlendirmeyi değerli izleyenlerimiz yapsın. Biz gönlümüzden geldiği
0: Evet.
1: gibi okuduk ama tabii ki
0: Büyük bir hazla okuduk.
1: Avni Anıl Hoca
0: Şevkle.
1: gerçekten inanılmaz bir
0: Büyük bir eser yapmış değil mi?
1: bestekar,
0: Çok.
1: büyük bir duayen.
0: Tanıma şerefine nail
1: Öyle
0: olmuşum
1: şah
0: kendisine.
1: eserleri var
0: Amin.
1: ki
0: Ben...
1: birbirinden güzel. Bu şarkı da halkımızın kalbine girmiş en güzel şarkılarından bir tanesi. Biz de bugün bu güzel şarkıyı üç yanan olarak sizler için
0: Evet,
1: seslendirdik değerli
0: evet,
1: izleyenlerimiz.
0: evet. Diyoruz ve ah bu türkülerin gözü oynar olsun diyerek türkülerimize devam edelim
2: Devam
0: sevgili
2: edelim.
0: Selcan ile.
2: Şimdi
0: Evet.
2: sen Muğla'ya gittin Tuğba abla.
0: Sen Denizli'ye mi
2: Ben de bir
0: gideceksin?
2: Denizli'ye
0: Oo.
2: gidiverem.
0: Hadi gidiver. Benim de
2: Benim
0: selamlarımı iletiver sevgili
2: ileteyim.
0: hemşehrilerime.
2: Buradan da
0: Evet.
2: iletelim. Tüm Denizli'ye selam olsun Muğla'ya. Anadolu'muzun her bir köşesine şu an evlerine bizi konuk eden tüm gönül dostlarımıza bizden kocaman selam deyip Denizli'ye gidelim. Gül ıslattım bildire.

0: pek güzel oldu.
1: Havamgı çok güzel oldu ya.
2: Hiç onu bir daha yapar mısın? Ben girmek istemedim. O kadar güzel.
1: Hayda güzel mi?
2: Evet, birlikte.
0: Yapalım mı?
1: Hayda güzel.
0: Dur bir dakika, şuradan geleyim.
2: Çok güzel oldu. 3-5'te.

0: Harikasınız.
1: Çok güzel oldu.
0: O kadar uyum
1: Sesine yüreğine
0: içerisinde
1: sağlık.
0: bu güzel bölümü okudunuz. Sen de çok güzel
1: Kadın
0: yorumladın.
1: zeybe olunca
0: Evet.
1: herhalde
0: Ben
1: bizde
0: o yüzden
1: de.
0: girmek istemedim. Size bıraktım orayı. Çok da keyifli oldu.
1: Evet,
0: Gönlünüze
1: çok
0: sağlık.
1: teşekkürler Tuğba.
2: Sağ
1: Çok
2: olasın
1: keyifli
2: sen de.
0: oldu. Evet
1: Şimdi
0: Tuğbacığım.
1: yarını fazla bekletmeyeceğiz bugün.
0: Pekala.
1: Hemen şimdi bir Kütahya türküsü çalıp söyleyeceğim. Yine çok sevilen türkülerden
2: Hareketli
1: bir
2: mi Tuğba abla?
1: tanesi. Orta hareketli, Meşeden gel,
2: Oo, çok güzel.
1: as yürümelim. Bu güzel türküyü bu güzel yarenimizle çalıp söyleyelim sevgili izleyenlerimiz için.
0: Evet Tuğba Ger'den bu güzel türküyü Yaren'iyle birlikte dinliyoruz değerli izleyenlerimiz.

0: Tuğba Ger,
1: Teşekkür
0: yüreğine gönlüne
1: ediyorum. Sağ olun.
0: sağlık, bu
1: Ağzına
0: güzel
1: sağlık
0: türkü için, bu
1: Tuğba.
0: güzel yorumların için.
1: Sağ olun. Çok
0: Ellerine
1: teşekkürler.
0: sağlık. Çok keyifliydi. Çok da güzel oldu. Yaren'le de yakıştı bu güzel türkü.
1: Yaren her hafta yüreğinde biriktirdiklerini bize geliyor burada. Bir bir anlatıyor.
2: Bir bir anlatıyor değil mi? Ne güzel.
1: Bazen neşeli oluyor. Bazen de hüzün dolup geliyor.
2: Evet, her şey var Yaren'de.
1: Hayatın da kendisi gibi.
0: Evet. Bizi bize anlatıyor değil mi?
2: Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi
1: hocam,
0: sırada
1: sizde sıra.
0: Değerli izleyenlerimiz, yine güzel bir türkü var. Aşık Mahzuni Şerif'ten Kahramanmaraş yöresine doğru gideceğiz. Kirvem bu yıl bu dağlarda, sensiz yazın tadım olur diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ali Çakar. Ellerine, yüreğine,
1: Ben
0: sesine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Ağzınıza sağlık
1: Sağ
0: hocam.
1: olun,
0: Harika
1: var olun.
0: yorumladın bu güzel eseri.
1: Orkestradaki arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Yüreklerine, gönüllerine sağlık. Bu güzel türkülerimiz, şarkılarımız değerli izleyenlerimize gelsin.
0: Evet ve
1: Şimdi
0: sevgili
1: Edirne
0: Sercan'a
1: Keşan'a
0: döndük.
1: doğru gidelim. Keyifli, hareketli bir türkü seslendirmeye çalışayım size. Bu da sürpriz olsun bugün. Dinliyoruz.
0: Haydi bakalım
1: Sercan
0: bakalım.
1: Kökçen Şahin.

0: Süper.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Çok güzel.
2: Ben sadece son vay'da katıldım. Vay.
1: Güzel, güzel.
0: Eğlenceli, evet. Keyifli bir harika. Edirne Keşan. Çok güzeldi.
1: Ha, bizim
0: çok
1: güzeldi. Kalaycı kültürünü anlatıyor, evet. Aslında değil mi? Yani bu kaplar böyle kalaylanır ya, özellikle bakır kaplar.
0: Evet, çok da severim ben.
1: Ya değil mi?
0: İçinde evet, yoğurt evet. Yapmak ne güzel olur.
2: Aa tabii.
1: Yapıyorsunuz herhalde kendiniz.
0: Yapıyoruz.
1: Evet. En güzeli bence, en sağlıklısı evet, da o. Evet. Değil mi?
0: Bakracım var bir tane.
1: Ne güzel. Eline sağlık.

0: Bir gün tadarız
1: Bir gün tadarız diyecektim ben de.
2: inşallah.
1: Çok mutlu olurum.
2: Senden Gökçen Şahin. Evet
1: Evet
2: Tuğba Ger.
1: dostlar, şimdi
2: Kalaycı'dan sonra
1: yarini
2: nereye geçiyoruz?
1: alacağız ve bizim
2: Yarenle.
1: yöreye doğru yol alacağız tekrar. Sen gittin, ben de gideceğim artık. Gidelim
2: Evet.
1: ya. Hep beraber yine götüreyim, ben de sizi götüreyim bu sefer. Hep
2: Yarenle mi yine?
1: gideriz.
2: Yarenle mi gideceğiz?
1: Yarenle tabii
2: Pekala.
1: ki. Cemilem diyelim
0: Ay
1: o
0: çok
1: zaman. Değil
0: severiz.
1: mi? Hep
2: Çok keyifli bir
1: beraber
2: türkü. Biz de katılırız inşallah.
1: söyleyelim, oynasınlar
2: Sen çal,
1: sevgili
2: söyle,
1: izleyenler.
2: biz de sana
1: Evet.
2: eşlik edelim.
1: Hadi bakalım.
2: Tuğba Ger.
1: Haydi. Teşekkürler.

0: Tuğba gel, çok çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Türkiye için.
1: Sağ olun dostlar.
0: Kıpır kıpır, şıkır şıkır değil mi? Yaren'le de o kadar güzel yakıştı.
1: Çok güzel oldu, evet.
0: Gönlüne sağlık.
1: Bunlar zaten yakışıyor Yaren'le, evet. De Ege türküleri zaten.
0: Sen de yakıştırıyorsun.
1: İlk sırada.
0: Evet, şimdi evet. Sırada yine güzel bir türkümüz var. Hareketli, değerli izleyenlerimiz. Şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru gideceğiz. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar diyeceğiz. Bunu da ben seslendireceğim.

0: Çok güzeldi sesine yüreğine sağlık. Sevgiler,
1: teşekkürler.
2: Biz de eşlik etmeye çalıştık ama.
1: Çok da keyifli oldu.
0: Ucundan kenarından.
2: Evet.
1: Birlikte paylaştık.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet, bugün de sanıyorum
0: yine
1: üç yarenin
0: sonuna geldik.
1: Değerli izleyenlerimiz, inşallah bir saat boyunca bu güzel türkülerimizle sizler de katılmışsınızdır. Haftaya aynı gün aynı saat yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.
0: Sevgili dostlar, bugünlük de bizden bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarınca kalın efendim.
2: Bu haftada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Hep söylediğimiz gibi bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden huzur neşe, gözünüzden ve kulağınızdan TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem

0: Efendim, hoş geldiniz gönül penceremize.
1: Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok aşırı derecede heyecanlıyız. Ama bir o kadar da böyle dolu dolu bu akşam sizlerle birlikte olmanın verdiği o mutluluk, o heyecan bizlerle birlikte. Çok süper bir program sizleri bekliyor. Sakın bizden ayrılmayın. Bir yere gitmeyin.
0: Gerçekten çok heyecanlıyız değil mi Arif'cim? Efendim, Umut Hoşgör ve orkestrasına alkışlarınızı duyuyoruz. Vokal arkadaşlarımıza. Hepsi birbirinden kıymetli.
1: Saadettin Kaynak şarkısıyla başladık. Ve zannedersem Mehsen'cim de bir Saadettin Kaynak şarkısıyla
0: evet,
1: devam edecek.
0: Evet, ben de bir Saadettin Kaynak eseriyle devam etmek istiyorum.
1: Hem de ne eser, ne eser.
0: Dinleyicilerimiz kahvelerini, çaylarını alsınlar bence Alpçim. Harika bir program var. Önümüzden geçen bütün şarkıları onlarla birlikte okuyalım. Ve kendilerine bir şarkı tutsunlar.
1: Kendinize bir şarkı tutun efendim.
0: Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.
1: Dinliyoruz Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ne güzel şarkılar değil mi bu şarkılar?
1: Evet.
0: Hazır Hüzzam makamında Segah okudu Mehsen. Ben de bir Hüzzam okuyayım arkasından.
1: Bu gece Segahlar, Hüzzamlar.
0: Evet.
1: Bizden ayrılmayın. Gerçekten o kadar güzel bir repertuar var ki çok özendik.
0: Dün gece mehtaba dalıp seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.
1: Hüseyin ablanın ruhuna gitsin o zaman.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum. Efendim.

0: Öyle bir an geldi ki Mehtap seni sandım. Ne güzel şarkı. Müzeyyenimize
1: gitsin. Çok teşekkür
0: gitsin.
1: Ediyorum.
0: Mekanları cennet olsun.
1: Saz sanatçısı arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Kesinlikle. Umut Hoşgör ve orkestrası tabii ki. Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına
0: orkestramızın
1: sağlık
0: ellerine
1: Mesemciğim.
0: sağlık. Harikasınız. Ne mutlu bana ki kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim ama ölümsüz bir dostum var ve onunla düet yapabiliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum bilmukabele.
0: Senin gibi bir arkadaşım, dostum, kardeşim olduğu için ben çok şanslıyım.
1: Rabbim razı olsun. Bu dünyada beraberiz. Rabbim iki cihanda da beraber eylesin
0: beraber
1: inşallah.
0: İnşallah.
1: En güzel yerinde. Cennetin en
0: i̇nşallah,
1: güzel yerinde bizleri
0: inşallah,
1: beraber
0: eylesin
1: bütün sevdiklerimizle.
0: Çaylar kondu mu? Ne diyorsun?
1: Bence koydu, yanına kekler de gelmiş. Oh, oh,
0: sen çok
1: oh,
0: seversin, börekler de geldi.
1: Ispanaklı börek görüyorum oradan.
0: Efendim, çok sevilen bir şarkı okuyacağım şimdi. Ben çok severek okuyorum. Eskilerden bir şarkı ama çok severek okuyorum. Hazır böyle hüzzamlarla repertuar yapmışken hemen bunu okumak istedim. Ne diyorsun? Okuyayım mı?
1: Oku, ne okuyorsun?
0: Kederli günlerimde arkadaş oldun bana.
1: Eyvallah.

0: Harikasınız. Harika bir orkestra.
1: Hep barış olsun.
0: Hep barışsınlar.
1: Hep dostluk olsun.
0: Hiç ayrılık olmasın değil
1: küslük
0: mi?
1: Küslük olmasın.
0: Hiç küslük olmasın.
1: Ağzına sağlık.
0: Hiç küslük
1: söylemeden
0: olmasın
1: geçemeyeceğim.
0: Diyorum efendim.
1: Mehsen muhteşem bir kıyafet.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Ve çok
0: efendim.
1: Güzelsin.
0: Çok
1: Rabbim
0: Mersin,
1: seni nazarlardan korusun.
0: Yakışıklı
1: kardeşim
0: arkadaşım.
1: Benim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Benim her zamanki Mersin. Halim. Söylemene gerek yok ama.
0: Her zamanki halim.
1: Teşekkür
0: gözlükler
1: ediyorum.
0: Gözlükler yakıştı ama bu sefer.
2: Artık
1: uzağı göremez oldum biraz. kullanmaya başladım yavaş yavaş.
0: Güzel oldu. Ben çok beğendim.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Biraz
0: de
1: böyle
0: zaten.
1: Doktor profesör havası kattı
0: evet,
1: sanki değil
0: biraz
1: mi?
0: Biraz profesör oldun.
1: Profesör Alparslan.
0: Hüzzamlara devam mı?
1: Devam.
0: Hüzzamlara devam. Sakın bizden ayrılmayın. Hüzzamlardan sonra da...
1: Bir Teoman Alpay bestesi geliyor.
0: Neler var neler.

0: Ağzına sağlık.
1: Mesela. Senin de ağzına sağlık. Harikasın.
0: Sırada senin en çok sevdiğin bölüm var, değil mi?
1: Evet, ben bu bölümü çok seviyorum ama sen de seviyorsun.
0: Ben de seviyorum.
1: İzleyicilerimizden de bu bölümle ilgili gerçekten çok güzel mesajlar alıyoruz.
0: Umutçum, tabii ki güzel,
1: Umutçum'u
0: güzel
1: buraya çağırmak
0: getiriyor.
1: İstiyorum ben.
0: Evet.
1: Evet, şöyle tamam. Senin yüzünü görsünler.
2: Kemani Haydar Tatlı'ya ait Acem Aşıran Longa'yı çalacağız.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz.
2: Hadi bakalım.
1: Buyurunuz efendim.

0: Başka bir aileme gittik, geri geldik sanki.
1: Muhteşem, muhteşem, muhteşem tek kelimeyle.
0: Gönlünüze
1: muhteşem.
0: Sağlık sevgili arkadaşlarım.
1: Mesela.
0: Tabii ki çok kıymetli bestekarı Tantaşçı'ya da buradan sevgiler sunuyorum. Daha böyle güzel besteler yapsın diliyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Gönlüne
1: kardeşimizin.
0: Gönlüne sağlık, gerçekten çok güzel.
1: Ama sen muhteşem okudun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Maşallah
0: çok severek
1: kardeşim.
0: Okuduğum bir şarkı. Söylediğimiz zaman biz de çok keyifleniyoruz. Eminim ki siz de ekran başında keyifleniyorsunuz efendim. Değil mi Alpçim?
1: Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz.
0: Çok kıymetlisiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim.
1: Ah Meslemciğim, nasıl geçti habersiz?
0: Habersiz o güzelim yıllarım. Hadi Alpçim, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Nasıl yakalamıştık saçlarından Bahar'ı?
1: Vokaldeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Benim canlarım onlar biliyorsun. Öğrencilerim.
1: Ayrıca Furkan'a da teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bugün Furkan vokalimizde değil ama sonunda alacağız onu.
1: Ama bizim için çok özel ve değerli bir yerde.
0: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz Furkan'cığım sana da. Ben bir Ferdi Özbeğen'in bir şarkısını okumak istiyorum. Onun meşhur ettiği bir şarkı. Evet. Çok severek okuyorum ben bu şarkıyı. Müsaade ederseniz Alp Hocam tabii.
1: Estağfurullah efendim. Sahnesizsin ne demek?
0: Sevda diyelim mi?
1: Diyelim. Sevdasız olur mu?

0: Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Tarihsel olarak Diyarbakır müziğinin büyük bir kısmı çeşitli makamlar ve kompozisyon biçimleri kullanılarak bestelenmiştir. Aynı zamanda müzikal meclislerinde icra edilen ağıt, eğlence ve oyun havaları gibi müziklerin yanı sıra bölgenin tarihi kültürel çeşitliliği ve tekke ve dergelerin önemli

0: Milli etkisi zengin bir dini müzik repertuarı ortaya çıkarmıştı. Diyarbakır Müziği'nin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda görevli müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Evet Daver Bey, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz memleketimize.
1: Hoş buldum.
2: Çok
1: ben
2: sağ olun.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim. Daha
2: çok
1: da vakit geçirmek.
2: Çok sıcaktır. Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor. Ben Texaslıyım. O yüzden bu 40'lı 50'li yazları. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben 1978 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi zaten burada tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Daha doğrusu gitme gereği duymadım. Çünkü o yıllarda TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Çok güzel eğitim aldık orada. 10 yıl kadar TRT'de akit olarak çalıştım. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda Devlet Korosu'na girdim. Şu anda Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut sanatçısıyım. Ut ve cümbüş sanatçısıyım.
1: Birazdan sohbetimizi devam ettirmek istiyorum ama... Birlikte bir şey çalsak
2: tabii
1: nasıl
2: ki,
1: olur?
2: Tabii ki
1: ne
2: olur.
1: Çalalım?
2: O zaman birlikte bir Diyarbakır peşevi çalalım.
1: Evet, tam bir başlangıç olur.
2: Bir başlangıç.

0: Emeklerinize sağlık. Çok güzel oldu.
1: Emeklerinize sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Diyarbakır Peşrevi. Ben aslında Türk sanat müziği daha çok taldığım için ben Peşrevlerle çok aşinayım. Nasıl ortamlarda bu mesela Diyarbakır Peşrevi çalınır?
0: Yani bu meşyerde çalınır daha doğrusu. Böyle hani piyasa tabir ettiğimiz ortamlarda değil de konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii.
0: Giriş.
1: Evet, bir müzik dinleyelim mi? Evet. Bu kadar sohbet.
0: Dilerseniz böyle bir seslendirme de çalışayım. Sen daha çok enstrümantal bilgilendirmek istiyordun. Daha da harman oldu mu diyelim.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir başlayalım.
1: İzninizle sizi eşlik etmeye çalışıyorum.
0: Çok sevindim. Onu diyecektim, ağzından aldınız.
1: Hadi deneyelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da orijinal Celal Güzel Ses'in plağı okuduğu şekilde seslendirmeye çalıştım.
0: Divan'ın örneği sunacağınızı söylediniz.
1: Evet.
0: Nasıl bir...
1: Yani bir İbrahim'i divan dediğimiz mesela silmedin gözyaşımı.
0: Çok güzel olur.
1: Sonra beraber bir hareketli çalacağız ama. Yine...
0: Hadi ben önce
1: Şimdi...
0: bir
1: Tamam.
0: divan, İbrahim'i divanla başlarız. Sizi dinliyorum.

Ça m'a pas loin d'yandır, dur, dur, için yanmadadır.

Ciğeri dallanır.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ediyorum. Bu da
0: Çok sağ
1: böyle
0: olun.
1: üç kademeli dediğimiz zemin, orta ve meyan dediğimiz üç eserli böyle divan şeklinde. Tabi ustalarımız okudu. Biz de onlardan dinledik. Okumaya çalıştık.
0: Hadi
1: İnşallah.
0: sizin dinlediğim çok
1: Çok teşekkür
0: mutlu oldum.
1: ederim.
0: Ağzınıza
1: Onur
0: sağlık.
1: işte.
0: O zaman hangi eser
1: O
0: çalıyoruz?
1: zaman yine Celal Cezesi'nin odasına vardım. Olur mu böyle? Türküsünü beraber icra etmeye çalışalım.
0: Çok güzel olur.

0: Ağzınıza,
1: Çok teşekkür ederim.
0: ellerinize
1: Sizin
0: sağlık.
1: de emeğinize, elinize sağlık.
0: Peki sizden bir eser daha gelir mi acaba? Dinleyebilir miyim?
1: O zaman birkaç hareketi okuduk. Küçük bir yine bir Celal'den Uzun Hava diyelim.
0: Harika
1: Çünkü
0: olur.
1: Cümbüş'le çıktığımız için onu örneklendirmeye
0: Evet.
1: çalışıyorum. Diyarbakır olsun diyorum. Ve Diyarbakır deyince de aklımıza Celal Güzelses geliyor. Yine oradan küçük bir Hüseyin'i makamında küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki müsaade sizin.

0: Çok kısa bir örnek verin. Bu da
1: güzel oldu.
0: Maya dediğimiz, böyle hani Akmersince derler ya, tabiri caizse böyle sokakta yürürken bile böyle elini kulağa koyup çekilen nameler. Şey, bu da onlardan bir örnek Maya dediğimiz. Demin divan örneği verdik. Hoyrat, Urfa'da genellikle hoyrat zaten meşk edilir. Bu da bizim Diyarbakır'ın böyle mayası olarak tabirlendirilir.
1: Programı bitirmeden son eser çalmak ister misiniz?
0: Olur. Ama beraber bir şey çalalım.
1: Olabilir. Neyi çalalım?
0: Hareketli yapalım o zaman.
1: Bence
0: kapanış
1: de.
0: Müziği. Tamam. Mardin kapı şen olur diyelim mi?
1: Olur.

0: Mardin kapıda da oturmuşken en sonunda kapanışımız daha iyi oldu bence.
1: Kesinlikle. Ağzınıza, ellerinize sağlık. Kusurlarıma affolsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah olur mu?
1: Çok keyifli oldum sizinle birlikte çalmak.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Devamı dileğiyle diyelim, her zaman bekliyoruz.
1: Kesinlikle, tekrar bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah, görüşmek dileğiyle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok değerli bir viyola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok
0: Ellerinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Harika performans. Sizin de elinize sağlık Deniz hocam. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bilinen eserler ama farklı düzenlemeler, farklı yorum. Ben daha önce dinlememiştim.
1: Evet.
0: Orijinal düzenlemesi değil zaten.
1: Değil.
0: Kimin
1: Bunlar
0: düzenlemesidir?
1: babamın düzenlemeleri. Atilla
0: Üstadın
1: Tıknaz.
0: düzenlemesi.
1: Evet, babamın
0: Allah rahmet
1: düzenlemeleri.
0: etsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok yakın zamanda kaybettik
0: Evet,
1: babamı.
0: evet.
1: İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli. Ama yalnızca yani bir opera müzisyeni olmanın yanı sıra her türlü müziğe inanılmaz. Yani onun için müzik hayatın anlamıydı.
0: Çok
1: Nefes
0: güzel bir
1: almak
0: vizyon. Çok
1: gibiydi.
0: güzel bir vizyon.
1: Ve her türlü müziğe yakındı. Dolayısıyla özellikle bizim Muğla türkülerimizi çok severdi. Efem'i de onun için düzenlemişti. Benim için. Uzun ince bir yoldayımı da bizim bir viyola kongresini yapmıştık. Orası için. Böyle çok hızlıca baba bizim bir Türk eserine ihtiyacımız var. Çünkü bu uluslararası bir şey. Ne yapabilirsin dedim. Hemen düzenleyip
0: Ay maşallah.
1: göndermişti. O FM türküsü Turkish Music for Viola and Piano diye bir albüm kaydettim ben piyanist arkadaşım Andres Anyasko ile beraber. Orada da yer alıyor. Eğer dinleyiciler beğendilerse tekrar dinlemek
0: Muhakkak
1: isterlerse oradan da
0: dinleyeceklerdir
1: dinleyebilirler.
0: eminim.
1: Ben babama çok şey borçluyum bu hayatta. Tabii ki babama ve anneme. İkisi de müzisyen. Hem beni hem kardeşim müzisyen olarak yetiştirdiler. Hayatın içinde biz çok şey paylaştık. Yani hem işte çok kahkaha, çok seyahat, çok sofralar ama müzik de paylaştık. Beraber defalarca kere sahneye çıktık. İyi ki beni müzikle tanıştırmış. Ben de bu eserleri her çaldığımda ona ithaf ediyorum.
0: Ne güzel. Çok da çok değerli. Ben zaten bir müzisyen olarak biliyorum ismini.
1: Hı.
0: Tanışamadı, kısmet olmadı.
1: Kısmet olmadı.
0: Ama eminim tanışacağız. Buna çok inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Malum olsun, ışıklar içinde uyusun.
1: Amin.
0: Çok da güzel bir evlat yetiştirmiş
1: Çok
0: zaten. Sizi de
1: teşekkürler.
0: yıllardır hocam tanıyoruz. Beraber de çok sahne aldık.
1: Doğru,
0: Hem
1: keyifli.
0: sanatsal kişiliğiniz hem şahsiyetiniz olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: erişilmezsiniz, çok harikasınız.
1: Güzel.
0: Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinlemek isteriz ve birçok eser dinleyeceğiz tabii de.
1: Tabii ki.
0: Şimdi ne dinleyebiliriz sizden?
1: Şimdi Nejat Başeymazer'in kendisi de bir viyolacı Armağan diye bir eseri var. Eşi Betül Başeymazer'e armağan etmiş.
0: Çok selamlar.
1: Çok güzel, keyifli, kısa, tatlı bir parça piyano ve viyola için.
0: Harika. Büyük heyecanla dinliyoruz hocam.
1: Teşekkür ederim.

0: Hocam ellerinize sağlık tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi de bireysel dinlemek de ayrı bir keyif. Ben çok az dinledim sizi bireysel ama böyle dinlemek de çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür.
0: Sevgili Gizem Hocam ellerinize sağlık. Sizin de sizi
1: Teşekkürler.
0: dinlemek.
1: Çok
0: Yeni tanıştık
1: teşekkürler.
0: ama
1: Evet.
0: harika. Siz neler yapıyorsunuz hocam bu arada?
1: Ben çalışmalarımı İstanbul Devlet Opera Balesi'nde sürdürüyorum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda da böyle konserlerimiz,
0: Çok güzel.
1: etkinliklerimiz oluyor.
0: Yoğun mu programınız? Yani
1: Yoğun.
0: solo bir şeyler yapıyor musunuz?
1: Solo
0: Resitaller
1: oda müziği
0: falan?
1: eşimle bir ikiliyiz aynı zamanda. Onunla böyle konserlerimiz, minik albüm çalışmalarımız oluyor. O şekilde devam
0: Çok
1: ediyoruz.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çok tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: Elinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
2: Biz Gizem Hocam'la beraber aynı zamanda Bosphorus Müzik Akademisi'nde benim eşimle beraber, Laçin Modu ile beraber başlattığımız bu
0: Öyle
2: sene
0: mi?
2: 8.sini yapacağız Bosphorus
0: Ah
2: Müzik
0: harika.
2: Akademi'de.
0: Berabersiniz orada da.
2: Evet, orada da beraberiz. Gizem Hocamız orada da bizimle beraber. Onunla çalmak da büyük keyif bu arada.
0: İçeriği nedir akademinin?
2: Bizim akademimizde yaylı çalgılar, piyano, flüt ve fagot ve şan var.
0: Ah harika.
2: Programımızda her yaştan ve her seviyeden tüm müzisyenlere açık. Yani
0: Her
2: evet,
0: yaştan her... Harika.
2: aynen bu şekilde bir yaz akademisi bir hafta sürüyor. Programımızda hem solo performans var, hem ansambul oda müziği çalışması var, hem de orkestra var.
0: Çok güzel.
2: Yurt dışından hocalarımız geliyor, yurt dışından öğrencilerimiz geliyor, Türkiye'den de geliyor. Benim uzun yıllardır yurt dışında bu kamplardaki deneyimlerimi aslında Türkiye'ye taşımak istedim. Benim ve eşimle Çimoder'in beraber böyle bir
0: Çok güzel.
2: vizyonumuz vardı. Dolayısıyla bunu 8 sene önce başlatmayı başardık ve 8 yıldır aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız.
0: Çok keyifli. Bir de gerçekten ülkemizin aslında ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bunların olması çok güzel bir şey. Çok fazla bilinmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben çok bilmiyordum mesela. Şu anda bunu bilmem ve gerçekten ülkemizde böyle güzel şeyler yapılıyor mu diye çok
2: Evet.
0: harika. Tabii sizlerin yapması zaten. Bu da şaşırmıyor. Sizlerin yapması şaşırmıyor. Zaten sizin gibi sanatçıların yapması lazım. Emeklerinize sağlık.
2: Çok
0: Latin
2: teşekkürler.
0: Hoca'ya da çok buradan çok selamlar.
2: Çok
0: Onu çok
2: mutluyuz.
0: vizyonunu tebrik ediyorum. Çok harika.
2: Çok teşekkürler. Bu Amerika'da benim yaptığım bir Apple Hill, yani beni davet etmişlerdi burslu olarak. Çok destekleyici bir ortam. Yani böyle rekabetçi değil de herkes olduğu yerde kendi yolculuğunda kabul edilir ve bu sahneye çıkıp tek bir nota çalmak bile çok büyük bir
0: Evet.
2: cesaret gerektirir ve alkış gerektirir.
0: Evet.
2: Biz de bu vizyonu devam ettiriyoruz. Bir de onun dışında benim Amerika'da bir yöneticiliğini yaptığım bir kamp daha var. Point Counterpoint.
0: Wow.
2: Orası da bir oda müziği
0: Amerika'da
2: kampı.
0: harika.
2: Orada da yine benzer bir şekilde genç meslektaşlarımızla diyeyim bir araya geliyoruz oda müziği
0: Harikasınız.
2: için.
0: Amerika'nın neresinde?
2: Vermont'ta.
0: Vermont'ta.
2: O bölge özellikle yaz kamplarıyla çok meşhur bir yer. İşte bu hani kamp dediğimiz kampçılık
0: Oh,
2: ve çok
0: harika.
2: farklı alanlarda kamp var ve müzik kampları da var. Bütün yaz devam ediyor. Ben 2 haftalık bir bölümün yöneticiliğini yapıyorum.
0: Harika. Sizi çok tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hazır kurmuş olduğunuz akademiden her yaştan müzik eğitimi dediniz ya.
2: Evet.
0: Sizin bir tane de küçük bıdığımız var Almira.
2: Evet.
0: O kaç yaşında?
2: 6
0: 6
2: yaşında.
0: yaşında.
2: Evet.
0: O da eğitim alıyor mu akademide?
2: Almira
0: Akademi
2: ilk,
0: öğrencilerinden mi?
2: evet, 3 yaşında sahneye çıktı Bosphorus Müzik Akademisi'nde. Beraber bingo seslendirmiştik ikimiz. Ama bir ciddi bir şekilde keman çalışmalarını yaklaşık bir senedir sürdürüyor. Biz biraz oyunla başladık ama
0: Harika.
2: evet 3 yaşında da olsanız, kemana yeni başlamışsanız da Bosphorus Müzik Akademi'ye
0: Gelirsiniz.
2: gelebilirsiniz.
0: Hazır Aymen'e de buradayken sizden beraber bir hatıra da olsun, beraber bir performans

0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: öncelikle onu tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ister böyle performans yapmak. Sevgili öğretmenim Hakan Şensoy'un şöyle bir cümlesi var. Sahnede insan ismini söyleyemez der. Bunu büyükler için söyler. Sana maşallah burada çok güzel bir performans sergiledin. Seni tebrik ediyorum. Bir de bu beste galiba anneciğinle ikinizin yapmış olduğu bir beste değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Peki sen bu besteyi ne zaman besteledin? Hatırlıyor musun?
1: Bilmiyorum ama galiba 5,5
0: Beş buçuk
1: yaşında.
0: yaşında.
1: 5,5 yaşında.
0: Umarım her zaman çok ileri mesleğinde çok ileri seviyede olacaktır inanıyorum. Müzisyen olmak mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Neden? Çünkü sahneyi çok seviyorsun, değil mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Şarkı söylemeyi ve keman çalmayı çok
0: Ay
1: seviyorum.
0: canım benim. Bu kadar bilgili cevaba soruya cevap vermesi. Seni çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sevgili hocam,
1: Teşekkürüz.
0: geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gizem hocam,
1: Teşekkür ediyorum.
0: size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Ben
0: Meslek
1: teşekkür ederim.
0: hayatınız
1: Kolay
0: zaten
1: gelsin.
0: harika. Umarım ayağınıza taş değmesin. Bıdığın da ayağına taş değmesin. Böyle çok güzel
1: Teşekkürler.
0: projelerle beraber daim olsun projeleriniz.
1: İnşallah.
0: Şimdi kapanışa gitmeden önce sizden istiyoruz ki iki eser daha dinleyelim. Finalde de beraber bir eser çalalım.
1: Evet.
0: İzleyenlerimize sürpriz mi olsun yoksa ne çalalım bilmiyorum finalde. Siz ne çalacaksınız iki
1: Ben
0: eseriniz?
1: önce iki eseri söyleyeyim. Belki sürpriz daha
0: Sürpriz
1: çok
0: olsun
1: hoşlarına
0: tamam.
1: gider. İlk seslendireceğimiz eserin ismi Beste. Almanya'da yaşamakta olan bestecimiz Betin Güneş'in bana hediyesi.
0: Öyle mi? Çok selamlar
1: Evet, ona
0: hocama.
1: da çok selamlar, sevgiler. Betin Güneş babamın askerlik arkadaşıdır.
0: Vay.
1: Ve tabii ben büyürken her zaman o benim hayatımdaki en önemli

0: insanlardan bir tanesiydi müzik hayatıma yön verirken. Sonra ben bu albümü kaydetmeye karar verdiğimde de işte onun yine güzel bir eseri var, Kamogli, onu seslendireceğimi söyledim. Bir baktım bana bir besteciğim sana bir hediyem var diye beste
1: Ne?
0: başlıklı eseri yollamış.
1: Çok güzel bir hediye.
0: En başındaki notalar da benim, onun Metin Güneş'in notasyonunda benim ismimin baş harfleri.
1: Oo.
0: Evet, bu arada
2: Nasıl
0: bu
2: yani?
0: işte notaları öyle, ben sana anlatırım sonra, tamam mı? Bu arada Atilla diye de bir albüm kaydetmek istiyorum. Orada da belki Almira Suite'ini, az önce
1: Ah, çok
0: seslendirdiğimiz
1: güzel.
0: Almira Suite'ini ve yine Betin Güneş'ten belki bir takım eserler içinde olur diye düşünüyorum. Onu da babama ithafen
1: Çok güzel
0: kaydetmek
1: bir hatıra olur.
0: istiyoruz.
1: Çok güzel bir çalışma olur.
0: Çok teşekkürler. Diğer seslendireceğimiz eser de Gomidas'ın Crane ya da Crank diyorlar, Karga isimli eseri. Bu eser yurt özlemini bir atıf aslında ve çok bilinen de bir eser. Bu eseri de ben aslında hep hocalarıma ithafen, kendime çok yakın buluyorum. O çok dramatik bir dili var. Onun için bunu da buradan hocalarıma armağan etmek istiyorum. Babamı da en son gönderdiğim dinlesin diye eser buydu. Onun için böyle bir bütünsel bir şey olsun
1: Nurlar
0: istedim.
1: içinde yatsın.
0: Çok
1: Evet.
0: teşekkürler.
1: Çok güzel oldu.
2: Amin.
1: Emekliğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Başarılarınız daim olsun sevgili hocam.
0: Çok sağ
1: O
0: olun.
1: zaman büyük bir heyecanla
0: Davetiniz için
1: dinliyoruz.
0: çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: sağ
0: Burada
1: olun.
0: olmak
1: Çok
0: çok
1: teşekkür
0: büyük
1: ederiz.
0: keyif.
1: Bilmukabele. Bilmukabele hocam. Buyurun.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo. Turkcell
0: çözüm gücü bu gençler.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Ceneveli bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim,
11: oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın, benim de hocam ve ustam. Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
0: Hastane
1: önünde incir ağacı ile başladık.
0: Ruhu şad olsun diyoruz.
1: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk evet. Gözünden de umuyoruz gönüllere göre olur.
0: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait, Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü kendisi. Evet. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü, böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eseri de onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
0: Evet.
1: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
0: Lütfen.
1: Umuyoruz
0: hocam.
1: Beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetli anıyorum, Volkan Konak'ı da rahmetli anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Sesine, yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim
0: Deniz,
1: hocam.
0: ne
1: Arkadaşlarım da
0: kadar hoş bir
1: eline gömülecek.
0: eser. Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: Çok
1: olsun.
0: üretken bir kardeşimiz, çok da güzel, çok sevilen
1: Çok güzel eserleri
0: eserler
1: var.
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.

0: Bilmek istersen bu yolu, özünde bir can gizlidir. Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek, dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili, erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara, dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı, çalış değerlendir anı, eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında sır olmuştur sırasında, her nesnenin zerresinde ol gani sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam. Ne güzel bir yol bu. Ne güzel. Benim için de büyük bir onur burada, bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksikama, teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: ait. Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi. Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım. Anadolu ezgileriyle bezeyerek,
1: evet,
2: bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Yunus'a,
2: Yunus'un ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
2: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim
1: peki
0: hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Argüman Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat Ak'ta.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik Kulduran.
0: Evet.
1: Rahmetli.
0: Rahmet olsun.
1: Sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet. Bizim bölgemizde de okunuyor ama
1: evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımla birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor. Bizlere
0: inanılmaz güzel
1: teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra sazını bir bize anlatırsan çok
1: Tabii
0: sevineceğim.
1: ki. Çalgını. Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür.
0: güzel
1: Sen de
0: bilgi için.
1: orkestraların
0: Estağfurullah.
1: alan içine kazandırmış oldun. Ne kadar güzel.
0: Estağfurullah, ne
1: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederiz.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm ol seni toprağa gömdüm.

0: Diline gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var. Sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü
0: bir
1: oluyor işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii.
0: Belki
1: Evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Söz müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum, bilemem artık.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
0: Evet.
1: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak onu çok seviyoruz. Hocam da galiba.
0: Evet, hayat arkadaşım
1: Evet.
0: benim, hayat
1: Çok
0: yoldaşım.
1: tatlısınız ikiniz de
0: Ee,
1: hocam.
0: ona ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
1: Olsun hocam
0: Değil mi?
1: yani.
0: Evet.
1: Olmasa ayıp yani.
0: Onu paylaşalım burada.
1: Ne güzel,
0: Adını
1: aşkımız
0: vermedik
1: daim
0: ama
1: olsun.
0: herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
1: Peki tatlı
0: Arkadaşlarım.
1: Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu buradan.
0: Evet.

0: Fena, çok güzel. Vallahi sevginin en güzel hayatı
1: Hoş
0: siz
1: mu?
0: de hayat bulmuş hocam. Hoş ne demek?
1: Evet.
0: Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun
1: Sağ ol.
0: inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel
0: Arkadaşlarıma
1: bir eser
0: çok
1: ama
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: tatlı,
0: Evet, çok
1: hoş bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim mi diyorum ama
0: Anonim.
1: hangi
0: Evet,
1: bölge ne
0: sözü
1: tür
0: müziği. Ben
1: bilmiyoruz.
0: de bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet.
0: sonuca
1: Yok
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
0: Bana da öyle bir
1: Yani.
0: çağrışım yaptı.
1: Peki.
0: Peki
1: Hoş oldu.
0: hocam, sırada sözü müziği size ait olan Dağların Ardı gazlandıracaksınız bize.
1: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Bayıldım. Ya ben hepsini çok beğeniyorum. Valla hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah, yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyoruz yani, çabamız onun için. Sevgili Buğra, nefesine sağlık.
0: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikiniz
1: Evet.
0: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile narımı.
1: Evet, çok
0: Beraber
1: hoş.
0: okusak çok hoş olur
1: Çok hoş
0: hocam.
1: bir
0: Ne diyorsunuz?
1: eserdir. Çok tatlı, böyle yürük, güzel bir havası
0: Evet.
1: var. Elbette arkadaşlarımızla hep beraber.
0: Haydi bakalım.
1: Sedat Hocam, buyurun.

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok hoş oldu.
0: Arkadaşlar elinize sağlık. Çok sevimli
1: bir türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün? Anlamadım.
0: Zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet.
1: Yavaş
0: biz
1: yavaş.
0: Tabii burada bir hazzı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka. Eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizleri izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum. Ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak, size teşekkür ediyorum.
0: Peki nasıl bitirelim?
1: Nasıl bitirelim? Programı? Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
0: Evet.
1: Onu okuyalım mı hocam?
0: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar Elazığ olunca bir Elazığ Dikalay değil mi? Bağlayabiliriz.
1: Çok güzel
0: olur. Buracım senin zurnandan, zurnanı duyacağız. Yine duymak isteriz. Peki buyurun o zaman. Çalalım, söyleyelim.

Bugün Barış abiyi hem anlatacağız, hem konuşacağız, hem şarkılarını söyleyeceğiz, hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere. İşte hem

0: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen. Hayır.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
10: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
16: ...15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim.

Teşekkür ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Bir TRT klasiği, TRT müzik ekranlarının çok sevilen ve çok izlenen programı Akşam Sefası'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her cuma olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Ben ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarım, orkestramızın kıymetli şefi sevgili Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarından oluşan o çok kıymetli orkestramız için güçlü bir alkış. Bugün yine sizler için çok güzel şarkılar hazırladık. Ve tabii ki yapımda, yayında ve yönetmenimiz için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Akşam Sefası programımız devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Sevgili Çiçek Bilen'le efendim. Buyurunuz.

sevgili Kora, bir değişiklik yapıp sevgili Ömer'i ve sevgili kimi çağıralım? Neşe'yi çağıralım. Ömer ve Neşe'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim.

Uydu frekansımız 16 Ağustos'ta yenileniyor. Çanak anten kullanan izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya yön ayar değişikliği yapmasına gerek yoktur. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeniz otomatik güncellenecektir. Eski nesil uydu alıcılarında ekrandaki bilgileri kullanarak bir defa manuel kanal taraması yapmanız yeterlidir.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severler, hepinize iyi akşamlar. Barış abinin şarkılarını okuyacağız bugün sizlere, Barış Manço'nun. Bugün Barış abiyi hem anlatacağız hem konuşacağız. Ülkemizin çok çok önemli sanatçılarından biriydi. Tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla, söyledikleri, inandıkları, Türk kültürüne, Türk müziğine verdiği hizmet çok önemliydi. Çocukla da çok önem verirdi biliyorsunuz. O açıdan Barış abinin bugün hem şarkılarını söyleyeceğiz hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere.

Evet, Barış abi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Türk sanat müziği sanatçısı Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço'nun çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğuyor Barış abi. Türkiye'de Barış ismini alan ilk çocukmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında doğduğu için Barış'a duyulan özlem nedeniyle ailesi bu ismi vermiş. 1941 doğumlu ağabeyinin adı da Savaş'mış. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okurken 1957 yılında amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlamış. 1958 yılında ilk grubu Kafadarları kurdu. İkinci grubu Harmonilerle de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak Şişli Terakki Lisesi'ne geçti ve orayı bitirdi. Böyle zaman zaman bilgilerle, anlatımlarla devam edeceğiz. Ve hemen yine bütün şarkılarının bu ülkedeki yaşayan herkeste bir izi var. Barış Manço çok farklı. Bence Türkiye'deki starlardan birisiydi. Çok önemli bir sanatçıydı. Onun ikinci şarkısı olarak da yine Unutamadım diyeceğiz. Çok sevdiğim bir şarkısıdır.

Evet, dilimiz döndüğünce okumaya çalışıyoruz. Bir hatamız olduysa affola, ama tabii her sanatçının kendi şarkılarını yorumlamak çok kolay değildir. Ama biz Barış abiyi anmak için bugün sizlere Barış Manço şarkıları söyleyeceğiz. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik, iç mimari alanda tamamlamış. 1960'lı yılların başında müzik hayatını Fransa ve Belçika'da sürdürmüş. Rock'n'roll ve twist tarzı Fransa ve İngilizce şarkılar söylüyordu. Bu şarkıların bazıları kendi besteleriydi. 1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında ufak bir yarık oluşmuş ve bıyık bırakmaya başlamış. Bunlar çok güzel bilgiler. 1967 sonlarında ilk Türkçe bestesi Kol Düğmelerinin ilk adı bizim gibi de aralarında olduğu şarkılarıyla plağa çıkıyor. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başladı. Bu grupta MFÖ'den Masa Ransorn ve Fuat Güner de vardı. 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayırdı. 1970 Anadolu pop sularına açıldığı bir yıl oldu. İşte o Anadolu pop ya da folk şarkılarından biri gibi bir Dağlar Dağları var ki çok güzel örneklerinden biri Anadolu folk müziğinin. Bir Dağlar Dağlar okuyalım arkadaşlar.

Evet sevgili izleyiciler, 1970 yılı Kasım ayında Dağlar Dağları, yani bu söylediğimiz türkü formunda besteyi, şarkıyı yayımladı. Bu şarkı onun kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 1970'te Moğollar ile çalışmaya başladı. İşte Hendek, işte Deve bu dönemde çıktı. 1972'de Kurtalan Express kuruluyor. Bu grupta yine MeFÖ'den Özkan Uğur ile çalıştı. Özkan Uğur 1975'te gruptan ayrılmış. 1975'te tanıştığı Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey adlı iki çocuğu oldu. 1980 yılında Manço ilk kez başka bir sanatçıya beste veriyor. Hatırlıyorum o yılları. Hal Hal şarkısıyla yılın şarkısı ödülünü kazanıyor ve Nazan Şoray da altın plak kazanmıştı. 1981'de Arkadaşım Eşek şarkısını yaptı. Küçük büyük herkesin beğenisini kazandı. Aynı albümde yer alan Dönence ve Gülpembe de çok büyük beğeni toplamış. Şimdi yine o yıllara gidelim bakalım. Ne diyelim? Ne çalalım arkadaşlar? Yaz dostum mu? Hadi buyurun yaz dostum.

Evet, inanılmaz mesajları, felsefesi olan gençlerin, çocukların çok şey çıkaracağı, hatta bence büyüklerin de çok şey çıkaracağı, eğer hani biraz varsa insanın kalbi, ruhu, gerçekten çok, sözleri çok güzel, özel bir beste Barış abi. Barış abinin biliyorsunuz 1980 yılında da 1981'de pardon, Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğdu. TRT'de yayınlanan bu programla 150'den fazla ülkeye gitti. Adam olacak çocuk ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı verip dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu Barış abi. 1990'larda Japonya'ya 5 kez konsere gitti. 1991'de devlet sanatçısı seçildi. Manço'nun 20 albümü ile 31 adet single eseri var Barış abinin. 31 Ocak 1999'da da kaybettik. Evinde geçirdiği bir kalp kriziyle inanılmaz bir cenaze töreni olmuştu. Ben de oradaydım. Daha sonra Barış abi ile ilgili bir tribüt albüm, bir anma albümü yapılmıştı. Orada da programın sonunda okuyacağım. Kol düğmelerini okumuştum ben. Hatta Lale abla bana Barış abinin kol düğmelerini, o klipte kullandığı kol düğmeleri, klibinde kullandığı kol düğmelerini vermişti ve onları ben sahnede takarak o şarkıyı okumuştum. Yanılmıyorsam o zamanlar Maydanoz Şölen vardı çadırda, orada yapılmıştı gece. İlk yılı anmasıydı. O albümde de Türkiye'nin çok önemli sanatçıları, isimleri yer almıştı. Hala da dinleniyor, sevilen bir albümdür. Barış abi için o kadar çok, yani gerçekten giyimiyle, kuşamıyla, söylediği sözlerle, ülkesine, toprağına sevdalı. Programın sonunda onun sözlerinden bazı seçmelerle programı bitirmeyi düşünüyorum. Ama daha bayağı bir süremiz var. Şimdi yine Barış abiden bir şarkıyla devam edelim. Bir Aynalı Kemer diyelim mesela. Yani bütün şarkıları şaheser, mesaj dolu, derinliği var. Sözler çok güzel. Zaten müzik tarzı tartışılmaz. Buyurun.

Evet sevgili izleyiciler, yine bir şarkı daha okuduk. Yine çok güzel şarkılarından biriydi Barış abimizin. Rahmetli olmadan, aramızdan ayrılmadan galiba bir hafta evvel siyaset meydanında Ali Kırca'ya beraber katılmıştık. Türküler konuşuluyordu. Orada çok güzel bir sohbetimiz olmuştu yayın öncesi ve sonrası. Barış abinin gitaristi, o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ikisine de. Bahadır Akkuzu. Bahadır abi benim 1984 Kars Ordu Evi'nde asker arkadaşımdı. Bahadır abinin bende emeği çoktur. Kars Ordu Evi inanılmaz bir orkestra. Yani ben bağlama çalıyordum. Solistlik de yapıyordum. Bahadır Akkuzu gitarda. Beyaz Kelebekler'in klavyecisi vardı. Adını şimdi unuttum. Çok iyi bir davulcu vardı. Yine ünlü bir, o dönemler ünlü bir davulcu, sanatçının müzisyeniydi. İnanılmaz bir müzik yapıyorduk biz Kars Ordu Evi'nde. 6 ay, 7 ay beraber askerlik görevimizi yapmıştık Bahadır abiyle. Hatta karargah bölüğündeydim ben, 14. Mekanizma Tugayı Kars'ta. Şimdi işte bu, biliyorsunuz askerlikte acemi, daha 15 günlük askeriz, böyle içtimada ahçı var mı diyor, işte bir 10 kişi el kaldırıyor. İşte muhasebeci var mı diyor el kaldıranlar. Müzisyen var mı dediler. Bir baktım bir 3-5 kişi el kaldırdı. Sonra bizi Kars Ordu Evi'ne şeye götürdüler. Bayağı bir sınav gibi. Bahadır Akkuzu geldi. O zaman tanışmıştım.

Bahadır abi, sen ne çalıyorsun dedi. Ben dedim ki işte şunu çalıyorum, şunu çalıyorum. Bir orada evine geçeyim diye 3-5 tane enstrüman saymıştım. Onu çalıyorum, bunu çalıyorum ama bağlamamı çok beğendi. İşte 20 günlük askerdim. Sonra orada evine geldim. Bahadır abiyle çok güzel anılarım var. Yani asker arkadaşlığı önemlidir biliyorsunuz. Sonra bitirdikten sonra döndükten sonra da 3-5 yerde bir araya geldik. Konuştuk, sohbet ettik. Çok sevdiğim bir abimdi. Allah ona da gani gani rahmet eylesin Bahadır Akkuzu'ya. Çok önemli bir gitaristti, çok önemli bir müzisyendi. Şimdi sırada yine Barış abinin çok güzel bir eseri var. Ben bilirim, ben bilirim diyeceğiz.

Evet sevgili izleyiciler, hangi şarkısında ne anlatıyor? Birçok şey anlatıyor. Barış abi gerçekten çok önemli, özel bir sanatçıydı. Çocuklarla bağı. Onun bazı sözleri de var. Programın sonunda onlardan. Aslında mesela diyor ki ben yaşanmış her şeyi çok seviyorum diyor. Birileri tarafından yaşanmış, paylaşılmış her şeyi çok seviyorum. Düşünülenin aksine ben tarih sevmiyorum. Geleneği çok seviyorum diyor. Yani aslında demek istediği geçmiş ölüdür diyor bence. Ama gelenek sürmeli ve kalıcıdır. Geleneği çok seviyorum diyor. Hatta arkasından hemen söylemiş, tarih ölür, gelenek yaşar demiş. Ben bu dünyaya şarkıcı olarak gelmedim.

Benim birinci işim bu değil. Ben düşüncelerimi bu dünyaya aktarmak için geldiğime inanıyorum diyor. Bunu çok önemli bir İngiliz BBC kanalındaki bir röportajından aldım. O yüzden yaptığıyla, konuştuklarıyla, şarkılarıyla bir dönemi damgasını vurmuş ve yeri hiçbir zaman dolmayacak çok büyük bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi yine bir şarkısı var sırada. Can bedenden çıkmayınca. Yani her şarkıda bir vurgusu, bir şarkının bir derinliği, mesajı, felsefesi var. Gençler için de bu şarkılar çok önemli. Buyurun.

Evet. Yani çok hangi bir şarkısında ne anlatmıyor, neyi ne söylüyor, ne nasihat ediyor, ne yol gösteriyor. Gerçekten çok dolu dolu şarkılar, her dinleyenin mutlaka bir şey hissettiği, bir şey gördüğü, bir şey duyduğu ve eşlik etmesi de çok kolay şarkılar. İnsanlar tarafından söylenebilmesi, eminim ki birçok konserinde yüz binlerce insan hep birazdan okuyordu bu şarkılarını. Programın sonuna doğru tabii geliyoruz. Birkaç eserini daha okuyacağım. Barış abiyle. Barış abiyle hiç, yani Bahadır abi, asker arkadaşımın dışında Barış abiyle bir kere çok uzun yıllar önce bir tanışmışlığım var. Bahadır abi sayesinde olmuştu o da. Daha o zaman çok yani Yavuz Bingöl meşhur değildim. Türkiye tanımıyordu beni. Askerden geldikten sonra 80'li yılların sonunda bir İstanbul'da Bahadır abiyle böyle bir asker arkadaşlarımıza tekrar toplanmıştık. Askerliği yapalı herhalde 7-8 yıl olmuştu. O zaman Barış abiyle tanışmış, sohbet etmiştik. Güzel anılarımız var. Tabii yıllar yılları kovaladı. Biz Türkiye'ye yayıldık. Türkülerimiz sevildi. Yavuz Bingöl olduktan sonra da hemen aynı semtte, yani hem Edip abiyle hem de Barış abiyle aynı semtte oturma şerefine eriştik. Hemen arka sokağımdaydı Barış abinin evi. Şimdi şu anda müze olan ev. Tam arka sokağımda bir 200 metre ileride de Edip abi oturuyordu. Ondan sonra işte bir siyaset meydanında, ölmeden, rahmetli olmadan bir hafta evvel de en son siyaset meydanında görüşmüştük. Allah tekrar mekanını cennet eylesin bu büyük sanatçımızın. Yine sıradaki şarkıya bakalım. İşte hendek, işte deve, işte Halep, işte Arşın. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur olmak bizden kızı. Kuyu başına vardım Zeynep'i görem diye. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Söğüdün dalı uzun, barışın gönlü hüzün. Dudağımda aynı türkü seneler sonra bugün. Daya emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve.

senaryo gibi bütün şarkıları. Yani hikayesi var, başlangıcı var, kompozisyon gibi gelişmesi, sonucu var. Her şarkısında finale geldik. Şimdi tabii bir rahmetli olduktan sonraki yapılan albümde kol düğmelerini anlatmıştım hikayesini ya başta. Kol düğmelerini okumuştum. O şarkıyla veda edeceğiz. Ama bu röportajından birkaç sözüyle Barış abinin programı kapatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Ama Barış abinin sözleri ve kol düğmeleriyle programı kapatıyorum. Diyor ki, ömrümün çoğunu yabancı ülkelerde yabancı diller konuşarak geçirdim. Ona rağmen kendi dilimden, kendi dinimden, kendi halkımdan kopmadım diyor. Biz diyor dünya ülkelerini Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar diye ayırırız diyor. Çünkü biz kendimizi dünyanın merkezinde görüyoruz diyor. Bu BBC kanalına söylediği bir söz. Türkçe bir kelimeyi anlayan herkes benim dinleyicimdir diyor. Türk ve Türkçeden nasibini almış kaç milyon kişi varsa diyor dünyada, bunların hepsi benim dinleyicimdir diyor. Altına sonsuza kadar tabii imza atılır bu sözler, Barış abinin sözleri. Ve kol düğmeleriyle hepinize bu akşamlık veda ediyoruz. Barış Manço'ya, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ve Bahadır Akkuzu'ya, bütün kayıplarımıza iyi akşamlar diliyoruz.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Yine Aşk ve Ötesi isimli programımızla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Artık bir süre bizim müziğimizin misafiri olacaksınız. Hepiniz ekranları başına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. İlk şarkımız Seyre Dursun Aşk ile başladık. Çok değerli bir şarkıdır bizim için. Sözleri Gülşen'e ait olan, müziğini de Ozan Çolakoğlu ve Gülşen birlikte yapmışlar. Zaten kendileri de karı kocadır. Evet. Çok da güzel bir çifttir. Bu güzel şarkıyı yaptık. Şimdi sırada ne var?
0: Aslında sıradaki şarkıdan önce bir küçük bir hikayemi anlatayım.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Bu albümün, Gülşen'in albümündeki akustik versiyonunda da Udu Cümbüş'ü ben çalmıştım zaten sevgili Ozan.
1: Çalmadığın bir parça yok zaten.
0: Estağfurullah. Artık gençlere devrettik. Sevgili Ozan Çolakoğlu'yla da senelerdir çok fazla çalışırız. Birlikte müzik yapıyoruz. Orada Ozan'a demiştim ki, Ozan dedim, ben bu şarkıya dedim aşık oldum. İnanılmaz güzel. Bir gün dedim bu şarkıyı sizden isteyeceğim dedim. Ama dedim doğru zamanı gelince. Gerçekten 10 senelik bir hikayesi vardır. Sonra bu projemize istediğimde de dedik ki zamanı geldi. O da zaten sen bu şarkının ilk hayranıydın. Daha çıkmadan.
1: İlk de talibi olmuşsun tabii, belli.
0: İlk hayranı benim şarkının. O yüzden de nezaketler için buradan her ikisine de teşekkür etmek istedim. Evet, Muratçığım ne varmış bakalım sırada?
2: Devam edelim. Sıradaki parçamız Paramparça. Yine sözümüzü Teoman'a ait. Paramparça diyeceğiz.

0: Murat, gerçekten inanılmaz bir yorum oldu. Biz burada eridik yani, hep beraber coştuk.
1: Teşekkür
0: Seyircilerimize
1: ederim.
0: De aktarabilmişizdir, umuyoruz bunu. Çok güzel yorumdu gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın.
2: Uzun senelerdir duymayı istediğimiz bir yorum aslında. Özlem
0: tam olarak
2: çektiğimiz bir yorum
1: teşekkür
2: oldu.
1: Ederim.
2: Ruhuna
1: teşekkür
2: ederim. Ruhuna sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun.
0: Şimdi yapacağımız şarkı da...
1: Sevda. Sevda diyeceğiz.
0: Haydi yapalım o zaman.

0: Murat'cığım, ağzına sağlık. Arkadaşlar, emeklerinize, ellerinize sağlık.
1: Sağ
0: Gerçekten sevda kelimesi çok güçlü bir kelime ve bu eserde de bunun hakkını fazlasıyla vermişler. Aysel Gürel de
1: evet,
0: resmen döktürmüş. Sevdanın hakkını vermek lazım aşkın. Çok özel duygulardır ki bize bahşedilen ve nasip edilen şeylerin hakkını vermeye gayret göstermezsek de ne olur bilmiyorum. Bence kendimizi iyi hissetmeyiz. Toplum olarak aslında ne yaparsak yapalım, sevda olsun, mesleğimiz olsun, yapacağımız evet, her ne var ise onun için mücadele etmek ve o doğrultuda yürümek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben Göklü'den bir şarkı istesem.
0: Lütfen.
2: Lütfen.
1: Sözleri Sezen Aksu'nun ve müziği Levent Yüksel'e ait olan çok güzel bir şarkı var. Hazır mıyız?
0: Vallahi bakalım.
2: Ben hazırım.
1: Medcezir diyelim.
2: Levent Yüksel şarkıları
1: okey. Medcezir diyelim. Olur mu?
2: Olur abi, tabii ki de.
1: Hadi bakalım, sendeyiz.

0: Canım kardeşim benim Göktuğum, ağzına yüreğine sağlık vallahi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Müthiş bir yorum oldu.
1: Sen ya, isteyince böyle oluyor. Ya,
0: aşkla böyle dinledim vallahi.
1: Çok sağ ol.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Tabii ki iki büyük yaşayan efsanenin müthiş eseri. Müthiş eseri. Sezen Aksu ve Levent Yüksel. Hı-hı. İki büyük efsanenin bu güzel eserini seslendirdiğiniz sana sonsuz teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Buradan Sezen Aksu'ya kucaklı olsun sevgiler. Bize emekleri için çok çok teşekkür ediyoruz Sezenciğim. Şimdi sıradaki eserimiz gerçekten bir başyapıt. Bir başyapıt. Sıtkı Baba'nın sözlerine Ali Ekber Çiçek'in o bağlamasıyla yaptığı efsane dokunuş. Bugün ben bağlama virtüözüm diyen o rahleden bir geçmek zorunda gibi.
1: Kesinlikle.
2: İnanılmaz. Ama şöyle tabii ki ben gitarla ya da bu enstrümanlarla biraz kusurlar olur. Şimdiden affola diyerek girelim bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi buyurun.

0: Evet sevgili dostlar, sadece Haydar Haydar değil, bu Anadolu'da o kadar güzel, o kadar değerli eserler, formlar var ki biz en önemlilerinden bir tanesine şahit olduk.
1: Evet.
0: Müthiş bir eserdi.
2: Çok da coşku veriyor insana açıkçası.
0: Şimdi söyleyeceğimiz eser de arabesk müziğin İstiklal Marşı.
1: Evet.
2: Şakir Askan ve Burhan Bayar'ın en iyi eseri olabilir mi birlikte yaptıkları?
0: Benim kalbimdeki en iyi, doğru söyledim vallahi. Hadi bakalım.
1: Okumaya çalışalım, evet. Kaş kade kırıldı diyelim.
0: Hadi bakalım.
1: İlk taşlarından birini okuyalım inşallah.
3: Kaş kade kırıldı, sarhoş gönül.

0: Muratçığım ağzına sağlık. Gerçekten
1: teşekkür ederim
0: enfes
1: abicim.
0: bir icra oldu. Arkadaşlar sizin de ellerinize sağlık. Samet'im harika bir introydu. Sağ olasın. Şimdi Burhan Bayar'ın bu harika bestesinden sonra biraz Sabahattin Ali hakkında konuşmak
2: Lütfen
0: lazım.
2: abi, lütfen.
0: Sabahattin Ali kendisini memleketi için feda edebilecek düzeyde çok önemli bir vatansever ve edebiyatçıydı. Bütün eserlerini, neredeyse bütün eserlerini Sinop Cezaevi'nde yazdı. Yine o eserlerinden bir tanesini biz şimdi icra edeceğiz. Gerçekten Sabahattin Ali'nin her eserini söylerken ben çok duygulanıyorum. Çünkü hayatımıza ilham olmuş insanlardan bir tanesi. Edebiyat çok önemli bir kalem arkadaşlar. Yani matematik hayatı belki yönlendiren, hani sağlığa ihtiyacı olan matematikçiye gidebilir ya da bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun için de gerçekten aşk dolu olmak lazım, sevgi dolu ve vatansever. Yani büyük bir seviyede olmak gerekiyor. Edebiyatçı olmak da kolay değil. Sabahattin Ali'yi de yad ederek bu eseri şimdi birlikte seslendirmeye çalışalım. Sevgili Semih'ciğim, öncesinde şöyle bize bir güzel bir Hicaz göster. Sonra girelim bakalım eseri ne oluyor.

0: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Rahmet olsun. Allah mekanını cennet eylesin.
1: Amin.
0: Aldırma gönüllü Edip Akbayram'dan duyduk.
2: Tabii. Edip Akbayram'la özdeşleşmiş bir şarkıdır. Müziğini de Yavuz Örten yapmıştır, sevgili Yavuz Örten. Fatih abim de çok güzel bir girizgah yaptı şarkıya.
1: Aslında ben Edip Akbayram taklit ederek başladım ilk şarkı söylemeye çocukken. Çünkü çok seviyordum.
2: Bir de muhtemelen senin çocukluğun zamanı Edip Akbayram çok da şeydi, ünlüydü.
1: Evet, yaşlıyım ben. Demek istediğim. Edip Akbayram her zaman ünlüydü aslında. Çünkü o kendi tarzında bir ekol. Hani yanına ikinci bir kişiyi koyamıyorsun.
2: Yok, evet, çok doğru.
1: Öyle şahsına münhasırdı. Bir de gene tanışabildiğim için de çok çok çok

0: dostluğum, çok özel duruşu olan.
1: Tanışmadığın herhangi bir kimse var mı?
0: Var. Var. Tabii ki var. Ama şöyle, yaşadığım dönem, hani ilk böyle gençliğimize bulaştığım zamanlar 90'lı yılların başıydı tabii ki ve çok verimli bir dönemdi o dönem. Şimdi gençler de amma da taktılar bunlar 90'lara. Hep herkesin ağzında bir 90 var diyor. Tabii ki bazıları da 80'leri konuşuyor.
1: Tabii.
0: Bu Paris'te Bir Gece filmi gibi. Herkes bir önceki dönemi hep böyle
1: Özlem
0: önemsiyor ve
1: duyuyor.
0: özlem duyuyor. Biraz da nostaljik ruhlu insanlar olduğumuz için de olabilir bu. Sizler gibi siz nasıl gençliğinize sahip çıkıyorsanız biz de kendi gençliğimize özlem duyuyoruz. İlk dinlediğimiz şarkılar, ilk aşklar, ilk heyecanlar, ilk futbol oynamaya başladığım zaman, yani ilklerin bir enteresanlığı vardır ya. O yüzden biraz da bizim sohbetimiz o yüzden hep 90'lara, 80'lere böyle öykünme gibi oluyor. Yine hatta ne 90'ı ne 80'i, 70'lerde ortaya çıkan yine büyük bir üstadın eserine
2: Evet.
0: gireceğiz. O saçlarıyla, yüzükleriyle.
2: Çocukluğumuzun.
0: Benim bile çocukluğum artık sizin her olmadığınız dönemlerde.
1: Yani şöyle ki ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu arada sevgili Barış Manço'ya buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok çok sevdiğimiz bir müzisyen, düşünür, felsefeci demek istiyorum. Çünkü görüşleri de çok iyidir. Yani sadece çocuk şarkıları gibi şarkılarla bilinmemekle birlikte çok özel şarkıları da vardır. 2023 diye bir şarkısı vardır. Bilir misin bilmiyorum. 2023'ten bahseder birazcık.
0: Yok, bilmiyorum.
1: Çok özeldir mesela. Hani geleceği görüşü açısından da çok önemli bir sanatçımızdır kendisi.
0: Zaten söylenmeyeni söyleyen
1: Evet.
0: bestecilerden, söz
1: Evet.
0: yazarlarından. Şimdi biz eseri icra etmeden önce sizlerle galiba vedalaşıyoruz. Aşk ve Ötesi programımızın yine sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

olay biraz da aslında nasıl hissettiğinle alakalı. Ne söylediğin değil de nasıl söylediğinle alakalı, nasıl yorumladığınla alakalı. Cazın böyle özgür bir alanı var ve bu hoşuma gidiyor. Müzik dediğimiz şey canlı bir şey. Sürekli dönüşüm halinde aslında. Şu anda yani cazın ilk başladığı zamanlarla şu an arasında çok fark var. Bunu görebiliyoruz ve bu dönüşümün bir parçası aslında.

cazın improvizasyon kısmını özellikle konuşmaya benzetebiliriz, dile benzetebiliriz. Yani başta nasıl bir yabancı dili öğrenirken özne, yüklem, zaman içinde kelime öğreniyoruz. Bu şekilde gelişiyor ve karşımızdaki insana bir şeyi aktarırken nasıl anlattığımız önemli ya, hani üslup dediğimiz şey. Aslında improvizasyon kısmı bence burada önemli. Yani bir cümleyi kurmanın bir sürü yönü var, bir sürü yolu var ama nasıl seçtiğinizle alakalı, sizi nasıl hissettiğiniz ya da nasıl doğru olacağını düşündüğünüzle alakalı.

yaşadığın kötü bir duyguyu iyi bir şeye dönüştürebilirsin ve bence aslında asıl önemli, asıl güzel şeyler o kriz anlarında ortaya çıkıyor. Genellikle kötü bir şey yaşadığımda biraz daha depresifleşip, biraz daha tamam bu duyguyu hatırlamalısın Yağmur, evet bunun üzerine git diyorum. Ya da bir şarkıyı söylerken mesela sözlerini anladığımda o sözleri sanki ben söylüyormuşum gibi hissetmeye çalışıyorum. Ya da o kişi o sırada ne düşünüyordu? Bu sözleri yazarken, bu şarkıyı bu şekilde söylerken diye düşünüyorum. Empati kurmaya çalışıyorum yani.

bu akşam çaldığımız parçalardan en çok I Fall In Love Too Easily ile açıkçası yakınlık hissediyorum. Zaten ilk defa duyduğumda da bir wow bu neymiş hissi geldi. Chet Baker'ın versiyonunu dinlediğimde Chet Baker'ın trompet solosu o kadar hoşuma gitti ve bir anda bir seferde, tek seferde öyle sanki kulağıma birisi konuşuyormuş gibi hissettim. Böyle sözler yazmaya başladım.

Evet sevgili dostlarımız, devası yok, garip gönlümüz günden güne eriyor. Evet, hayatı sadece bu kadar görür isek, bu eriyip giden bir hayat. Varlığımızı sadece bu beden zannedersek, bu eriyip giden bir beden. Ve hatta böyle de kalmayacak, çürüyecek, gidecek, yok olacak. Ama sonsuzluğa giden bir bedenimiz daha var. Dünya hayatında pek aklımıza gelmiyor. Çünkü hazır lezzetler ve hazlar bizi çok meşgul ediyor. Eğer eriyip giden bir bedene mahkum olmayacaksak, hiçbir zaman erimeyecek ve gitmeyecek bir beden kazanırız. İnşallah bunları düşünebilen insanlar da olalım. Evet sevgili dostlarım, kardeşlerim, neredeyiz? Öyle mi? Nameler iniyor ha? Hadi bakalım, inletelim nameleri.

Ne kadar güzel bir yer orası öyle. Ne kadar güzel değil mi? Cennet tasviri gibi bir şey. Efendim şimdi zannediyorum makam değiştiriyoruz değil mi arkadaşlar? Hüzzam makamına geçiyoruz zannediyorum. Evet. Saadet'in kaynağın Rahmi Duman'ın sözleri üzerine, şiiri üzerine yaptığı bir Hüzzam şarkı. Buyurun efendim.

Evet. Bol aranameli, bol geçkili, şarkılarına alışık olduğumuz Saadet'in Kaynağı'n işte böyle romantik, üsluba uygun şarkılarından biri hakikaten. Rahmi Duman merhum da hakikaten Alaaddin Yavaşçı Hoca'nın da çok güzel kullanmış olduğu şiirleri vardır, besteleri vardır. Evet, burada da Saadet'in Kaynağı'n çok güzel bir hüzzamında yine Rahmi Duman şiirini, fevkalade zevkli bir şiiri anmış olduk. Şimdi Hayri Yeni Gün'ün bir hüzzam, melodik tespiti

ve Orhan Seyfi Orhan'ın, o hakikaten çok güzel gönüllerde ve dillerde yer etmiş olan şiiri ve o hüzzam şarkıyı şimdi sizlere sevgili dostlarımız takdim ediyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Zaten öyle bir zaman gelecek ki kanmak da istemeyeceksiniz. Hep o halde durmayacak. Dönüşecek, değişecek, pörsüyecek. Evet, evet, evet. Ama hiç değişmeyen, her vecihte bir kat daha güzel olarak karşımıza çıkan ve sonsuz dirilik içerisinde hiç eskimeyen sevgili istemez misiniz? Var. İnşallah bize kendini sunsun. Ve illa talihimiz yaver gitsin. Yoksa gayretle pek mümkün görülmüyor. Evet efendim, biz dertlerimize dönelim. Yine makam değiştiriyoruz galiba. Buyursunlar efendim. Mi üzeri mi yapıyorsunuz? Zannederim. Tabii, buyurun, buyurun.

İnsani duygular, evet. Naz, niyaz ama hep beraberiz diyor. Çok güzel. Bir gün Aşiyan müzikolünde çalışıyorduk. Boğaz'da güzel bir yerdir. İdi. Şimdi yeşillik oldu. Şekip Ayhan Özışık, merhum ustamız, abimiz, büyüğümüz. O da aynı müzikolde çalışıyor. Birlikte sahne alıyoruz. Bir akşam Ahmet dedi, şunu alır mısın dedi. Bir şey uzattı bana. Baktım bir kaset. Bir müsait bir zamanda dinleyiver bunu dedi. Olur abicim dedim. Neyse konser bitti, eve gittim falan, teybe koydum. Çok değişik ama çok gönül alıcı. Harika bir şey. Ve onu hemen önümüzdeki plak dönemimde okudum. Şimdi de size okuyorum. Buyurun.

Buna bir söz bulunmaz. Bu kendini ifade ediyor. İstanbul diyor, bir asitaneden bahsediyor. Bir mega kentten bahsediyor ama bir Rumeli edası var. Nasıl bir rüzgardır böyle? Allah Allah. Rumeli hisarına oturmuşum diyor. Rumeli ağzıyla dilini kullanarak ve İstanbul'daki Rumeli'yi çıkartıyor ortaya. Veya Rumeli'ye İstanbul'u götürüyor. Ya hem Orhan Veli bu, hem Şekip Ayhan Özışık bu. İkisi birbirinin ruh ve cesedi gibi. İkisi de birbirinin ruhu gibi. Evet efendim. Neredeyiz maestro? Çamlıca. Hadi bakalım.

edemeyiz. Evet, şimdi efendim, bütün bu doğruları ve yanlışları hayatımızda görebiliriz, bulabiliriz. Ancak ikazlar alıyoruz. Uyanmamız lazım. Tellallar dolaşıyor. Tellallar ikaz ediyor. Ey insanoğlu, uyan diyor. En azından en pratiğinden. Allah'a şükürler ki günde 5 vakit ezan duyuyoruz. O da hayyâle salâh diyor. Namaza gel ki felaha ulaşabilesin. Yani bu tellalları bizi salahla, salatla, selaha ve felaha davet eden tellalları unutmayalım. Göz ardı etmeyelim. Bunları bir alışkanlık melodisi olarak, sesi ve sözü olarak algılamadan, farkındalığına varmadan harcamayalım. İşte o zaman kervanı kaçırmayız ve çok güzel diyarlara, çok sonsuz bahtiyarlıklara doğru koşarız. Buyurun, onu tekrar bize hatırlatan bir eser var sırada efendim.

0: karşınızda Sinan'la sahnede. Nil Karataş.
1: Günaydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile...
2: Üçüncülükle mezun oldum, Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
2: Ama ruhum da mesela, beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır.

Bu hafta yine güzellikler devam edecek. Çünkü sizler için hazırladığımız güzel sesleri hepimiz kalbimizde güzel güzel işleyerek o güzellikleri sizlere yansıtmaya çalışacağız. Gidecek.

0: Merhaba sevgili dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi yine birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik edeceğiz bugün de bir saat boyunca. Sakın bizlerden ayrılmayın diyoruz ve sözü sevgili Ali Çakar'a bırakıyorum. Hoş geldiniz efendim.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yine Üç Yaren'de sizlerle buluşmanın, türküleri paylaşmanın mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine çok güzel türkülerimiz var. Sizler için seçtik. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türküleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Selcan Kökçen Şahin.
2: Çıktı bizimkiler diyorsanız buluşmuşuz demektir. Bir saat boyunca bizi yalnız bırakmayın istiyoruz. Türküleri birlikte söyleyelim. Kah hüzünlenelim.
1: Kah gülelim.
2: Gülelim. Gülelim. Coşalım. Coşalım. Eğlenelim. Oynayalım. Hayatın ta kendisi gibi diyelim. Değil mi?
1: Türkülerle bu güzelliği hep birlikte
2: yaşayalım, paylaşalım.
1: Paylaşalım.
2: Diyerek. Hadi bakalım hangi türküyü hep birlikte dinleyeceğiz?

0: Çok
1: Gönlüne
0: teşekkürler.
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederiz. Yine çok güzel bir türküydü
1: Sercan'cığım.
2: bu da.
1: Çok da güzel bir türküydü.
0: Çok
1: Sen de
0: güzel
1: çok
0: bir türkü.
1: güzel yorumladın.
0: İnşallah
1: Gönlüne sağlık.
0: ekranları başında bizi izleyen, üç yarın izleyenleri de aynı keyfi ve mutluluğu yaşamıştır diyelim. Çünkü
2: İnşallah.
0: mevsim hastalık mevsimi gibi. Benim de böyle burnumun ucunda dolanıyor bir şeyler.
1: Gayet güzel.
0: Hatamız,
1: Gayet
0: kusurumuz
1: güzel.
0: olursa affola diyoruz.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet, Tuğba Ger.
2: Ben de Muğla yöresinden çok sevilen, çok dinlenen, çok da istek alan türkülerden bir tanesini okumak istiyorum. Sürmelim.
1: Çok güzel.
2: Çok,
1: Muğla
2: çok
1: yöresinden.
2: güzel. Evet, Kadınlar Zeybeği
0: Çok da
2: olarak
0: güzel bir
2: bilinir.
0: oyunu da vardır.
2: Vardır. Onu okuyalım bakalım.
0: Keyifle
2: Şimdi
1: dinliyoruz.
2: sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize.

0: Tuğba gel.
1: Ay nasıl kendimden
2: geçtim. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi
0: Harika.
2: ben Muğla'lı olduğum için mi bu türkü bu kadar güzel
1: Ben de
2: geliyor?
1: baksana sanki Muğla'lıymışım
2: Değil
1: gibi ama
2: mi?
1: hemşehri
2: Türkü
1: güzel.
2: çok güzel
1: Denizli Muğla
2: ama
1: zaten
2: çok
1: yakın.
2: güzel. Hele ince saz bizim oraların deyimiyle cümbüş mümbüş işin içine girdiğinde aman
1: Vallahi çok
2: yarabbim
1: güzel
2: davul
1: bir oluyor
2: zurna.
1: Ömer.
2: Ah ah ah.
0: Gönüllerinize
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür
0: Tuğbacığım.
1: ederim. Sağ olun, var olun.
0: Harikasın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi
1: Evet.
0: şöyle Muğla'dan bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim.
1: Gidelim.
2: Gidelim.
0: Güzel bir türkü
1: Harika.
0: var. Kulaklar içindesin. Çok değerli abimiz, büyüğümüz. Ali Demirhan.
1: Aa, sevgili Ali
0: Emekli Türk
1: abiciğim,
0: halk müziği
1: canım benim.
0: sanatçılarından
1: Evet.
0: Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yaptı. İlk ondan dinlemiştim bu türküyü. Çok da hoşuma gitmişti. Severek de hep okuyorum. Bu akşam da dedim ki repertuarımı alayım. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım. Bu yoldan çoklar gider, aç gelir toklar gider. Sinemi kalkan ettim, her gelen oklar gider diyeceğiz.
1: Haydi bakalım dinliyoruz zevkle.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili
1: Ağzınıza
0: Ali
1: sağlık. Teşekkür
0: Çakar.
1: ederim.
0: Sesine,
1: Sağ
0: gönlüne
1: olun, var
0: sağlık.
1: olun değerli arkadaşlarım. Orkestramıza sonsuz teşekkürler.
0: Çok
1: Bu güzel
0: güzeldi, çok
1: eşlikleri
0: güzel
1: için.
0: yorumladın.
2: Evet.
0: Bu güzel türküyü.
1: Yorumlamaya çalıştım. Değerli izleyenlerimizle birlikte paylaştık. Onlara gelsin.
0: Evet, geldik tadımlık köşemize, değil mi dostlar?
2: Evet.
1: Evet.
0: Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi tadımlık köşemizde sıra ve
1: Güzel
0: yine
1: bir
0: çok sevilen eserlerden bir tanesini
1: Avni Anıl
0: seslendirmeye
1: şarkısı.
0: çalışacağız.
1: Evet.
0: Avni Anıl'ın
1: Kürdili
0: o
1: Hicazkar makamında.
0: şaheserlerinden bir tanesi diyelim ve
1: Evet, çok
0: çok
1: keyifli
0: dillerden
1: şarkılardan bir
0: düşmeyen
1: tanesi.
0: eserlerden biri. Ah, bu şarkıların gözü
2: Gözü
0: kör
2: kör
0: olsun.
2: olsun.
1: Haydi bakalım.
0: Hadi bakalım.

0: Teşekkürler ediyoruz.
1: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
2: Ağzınıza sağlık.
0: Bu zor eseri, icrası zor olan bir eseri güzel okuduk mu acaba?
2: Bilmem, üç yerden izleyenlerine sormak
1: artık
2: lazım.
1: Artık değerlendirmeyi değerli izleyenlerimiz yapsın. Biz gönlümüzden
2: evet.
1: geldiği gibi okuduk. Ama tabii ki
0: büyük bir hazla okuduk.
1: Avni Anıl Hoca gerçekten inanılmaz bir
0: büyük bir eser yapmış
1: bestekar.
0: değil mi? Çok.
1: Büyük bir duayen.
0: Tanıma şerefine nail
1: Öyle
0: olmuş
1: şaheserleri var
0: kendisi.
1: ki
0: Amin. Ben.
1: birbirinden güzel. Bu şarkı da halkımızın kalbine girmiş en güzel şarkılarından bir tanesi. Biz de bugün bu güzel şarkıyı üç yanan olarak sizler için
0: Evet.
1: seslendirdik değerli izleyenlerimiz.
0: Evet. Diyoruz ve ah bu türkülerin gözü olsun diye. Türkülerimize devam edelim
2: Devam
0: sevgili
2: edelim.
0: Selcan ile.
2: Şimdi sen Muğla'ya gittin Tuğba abla.
0: Sen Denizli'ye mi
2: Ben de bir
0: gideceksin?
2: Denizli'ye
0: Oo.
2: gidiverem.
0: Hadi gidiver. Benim de
2: Benim
0: selamlarımı iletiver sevgili
2: ileteyim.
0: hemşehrilerime.
2: Buradan da
0: Evet.
2: iletelim. Tüm Denizli'ye selam olsun, Muğla'ya. Anadolu'muzun her bir köşesine şu an evlerine bizi konuk eden tüm gönül dostlarımıza bizden kocaman selam deyip Denizli'ye gidelim. Gül ıslattım Bildir'a.

0: pek güzel oluyor.
1: Aha Bamgı çok güzel oldu ya. Hiç
2: onu bir daha yapar mısın? Ben girmek istemedim. O kadar güzel.
1: Hayda güzel mi?
2: Evet, birlikte.
0: Yapalım mı?
1: Hayda güzel.
0: Dur bir dakika, şuradan geleyim.
2: Çok güzel
1: oldu. 3-5'te.

0: Harikasınız.
1: Çok güzel oldu.
0: O kadar sesine, uyum içerisinde sağlık. Bu güzel bölümü okudunuz. Sen de çok güzel yorumladın.
1: Kadın zeybe olunca evet. Herhalde.
0: Ben o yüzden evet. Girmek istemedim. Size bıraktım orayı. Çok da keyifli oldu.
1: Evet. Evet,
2: çok teşekkürler Tuğba. Sağ olasın sen oldu.
0: De. Evet Tuğba'cığım.
1: Şimdi Yaren'i fazla bekletmeyeceğiz bugün.
0: Pekala.
1: Hemen şimdi bir Kütahya türküsü çalıp söyleyeceğim. Yine çok sevilen türkülerden
2: hareketli
1: bir tanesi.
2: Hareketli mi Tuğba abla?
1: Orta hareketli. Meşeden gel.
2: Oo, çok güzel.
1: As yürümelim. Bu güzel türküyü bu güzel Yaren'imizle çalıp söyleyelim sevgili izleyenlerimiz için.
0: Evet Tuğba Ger'den bu güzel türküyü Yaren'iyle birlikte dinliyoruz değerli izleyenlerimiz.

0: Tuğba Ger,
1: Teşekkür
0: yüreğine gönlüne
1: ediyorum. Sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Bu
1: Ağzına
0: güzel türkü
1: sağlık
0: için, bu
1: Tuğba.
0: güzel yorumların için.
2: Sağ olun. Çok
1: Ellerine
2: teşekkürler.
1: sağlık.
0: Çok keyifliydi. Çok da güzel oldu. Yaren'le de yakıştı bu güzel türkü.
2: Sağ olun.
1: Yaren
2: her
1: sağ olun.
2: hafta yüreğinde biriktirdiklerini bize geliyor burada. Bir bir anlatıyor.
1: Bir bir anlatıyor değil mi? Ne güzel.
2: Evet. Bazen neşeli oluyor. Bazen de hüzün dolup
1: Hüzünlü.
2: geliyor.
1: Evet, her şey var Yaren'de.
2: Hayatın da kendisi gibi.
0: Evet.
1: Evet, evet.
0: Bizi bize
1: Ellerine
0: anlatıyor değil
1: sağlık.
0: mi?
1: Evet.
2: Teşekkür
0: Evet.
2: ederim. Sağ olun. Şimdi değerli
0: Şimdi
2: hocam,
0: sırada
2: sizde sıra.
0: değerli izleyenlerimiz, yine güzel bir türkü var. Aşık Mahzuni Şerif'ten Kahramanmaraş yöresine doğru gideceğiz. Kirvem bu yıl bu dağlarda, sensiz yazın tadı mı olur diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ali Çakar. Ellerine, yüreğine,
1: Ben
0: sesine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Ağzınıza sağlık
1: Sağ
0: hocam.
1: olun,
0: Harika
1: var olun.
0: yorumladın bu güzel eseri.
1: Orkestradaki arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum. Yüreklerine, gönüllerine sağlık. Bu güzel türkülerimiz, şarkılarımız değerli izleyenlerimize gelsin.
0: Evet ve
1: Şimdi
0: sevgili
1: Edirne
0: Sercan'a
1: Keşan'a
0: döndük.
1: doğru gidelim. Keyifli, hareketli bir türkü seslendirmeye çalışayım size. Bu da sürpriz olsun bugün. Dinliyoruz.
0: Haydi bakalım
1: Sercan
0: tatlı.
1: Kökten Şahin.

0: Süper.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Ben sadece son vayda katıldım. Vay.
1: Güzel, güzel.
2: Eğlenceli, evet. Keyifli bir harika. Edirne Keşan. Çok güzeldi.
1: Ha, bizim kalaycı kültürünü anlatıyor,
2: evet.
1: Aslında, değil mi? Yani bu kaplar böyle kalaylanır ya, özellikle bakır kaplar.
2: Evet, çok da severim ben.
1: Ya, değil mi?
2: İçinde evet, yoğurt evet. Yapmak ne güzel olur.
0: Aa, tabii.
1: Yapıyorsunuz herhalde kendiniz.
2: Yapıyoruz.
1: Evet. En güzeli bence, en sağlıklısı da o. Değil mi?
2: Bakracım var bir tane.
1: Ne güzel. Eline sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir gün tadarız
2: inşallah.
1: Bir gün tadarız
2: diyecektim ben de. Çok mutlu olurum.
1: Senden Gökçen evet. Şahin. Evet Tuğba,
0: evet,
1: Ger.
0: Evet dostlar. Şimdi
1: Kalaycı'dan sonra nereye geçiyoruz?
0: Alacağız ve bizim Yaren'le yöreye doğru yol alacağız tekrar. Sen gittin, ben de gideceğim artık.
2: E gidelim evet. Ya.
0: Hep beraber yine götüreyim. Ben de sizi götüreyim bu sefer.
1: Hep Yaren'le gideriz. Mi yine? Yaren'le mi?
0: Tabii ki. Cemilem. Diyelim.
2: Ay,
0: o
2: çok
0: zaman.
2: Severiz.
0: Değil mi? Hep
1: çok
0: beraber.
1: Keyifli bir türkü. Biz de katılırız inşallah.
0: Söyleyelim. Oynasınlar.
1: Sen çal.
0: Sevgili izleyenler.
1: Söyle. Biz de evet. Sana eşlik edelim.
0: Hadi bakalım.
1: Tuğba Ger.
0: Teşekkürler.

0: Tuğba Gel, çok çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Türkiye için.
1: Sağ olun dostlar.
0: Kıpır kıpır, şıkır şıkır değil mi? Yaren'le de o kadar güzel yakıştı.
1: Çok güzel oldu, evet.
0: Gönlüne sağlık.
1: Bunlar zaten yakışıyor Yaren'le, evet. De Ege türküleri zaten.
0: Sen de yakıştırıyorsun.
1: İlk sırada.
0: Evet, şimdi evet. Sırada yine güzel bir türkümüz var. Hareketli, değerli izleyenlerimiz. Şöyle bir Şanlıurfa'ya doğru gideceğiz. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar diyeceğiz. Bunu da ben seslendireceğim.

0: Çok güzeldi sesine yüreğine sağlık. Sevgilerle
1: şeker.
2: Biz de eşlik etmeye çalıştık ama.
1: Çok da keyifli oldu.
0: Ucundan kenarından.
2: Evet.
1: Birlikte paylaştık.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet, bugün de sanıyorum
0: yine
1: üç yarenin
0: sonuna geldik.
1: Değerli izleyenlerimiz, inşallah bir saat boyunca bu güzel türkülerimizle sizler de katılmışsınızdır. Haftaya aynı gün aynı saat yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim.
0: Sevgili dostlar, bugünlük de bizden bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarınca kalın efendim.
2: Bu haftada bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Hep söylediğimiz gibi bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden huzur neşe, gözünüzden ve kulağınızdan TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Merhaba, benim adım Mustafa Tuncel. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. 6 aylıkken flütü üflüyorum, ellerimi ayaklarımı sallayarak. Babam ve annem bunu anlamaya başlıyorlar ve Mehmet Hoca'yı çağırıyorlar. Rum, pom, pom,
1: pom, pom. Güzel, devam. Müzik yeteneğim bir taraftan babadan geliyor. Yalnızım, yalnız. Özellikle annem çok klasik müzikler dinliyordu. Ben de belki onu duymuş olabilirim.
0: Kardeşim yürüyemiyor. Kısa bir zamanda inşallah yürür. Bütün dileklerimden ilk öncesi o, sonra müzik, sonra diğer hepsi.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: çeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar, bir şehre düştüm.
1: Hoş geldin Gökcan Sanlıman.
2: Toprak diye genelleyebilirim. Yani çünkü bir sürü öğe kullanılıyor. Elektronik öğeler de var benim müziğim içinde. Akustik öğeler de çok var ama hepsini kapsayan tür bence popraktır. Biraz öz terapi gibi oluyor benim için üretmek.
0: Son sözü yol kaderin, yarım kaldı nefesim. Buz kesmiş bu yatak,

0: efendim, hoş geldiniz gönül penceremize.
1: Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok aşırı derecede heyecanlıyız. Ama bir o kadar da böyle dolu dolu bu akşam sizlerle birlikte olmanın verdiği o mutluluk, o heyecan bizlerle birlikte. Çok süper bir program sizleri bekliyor. Sakın bizden ayrılmayın, bir yere gitmeyin.
0: Gerçekten çok heyecanlıyız değil mi Arif'cim? Efendim, Umut Hoşgör ve orkestrasına alkışlarınızı duyuyoruz, vokal arkadaşlarımıza. Hepsi birbirinden kıymetli.
1: Saadettin Kaynak şarkısıyla başladık ve zannedersem Mehsen'cim de bir Saadettin Kaynak şarkısıyla
0: evet,
1: devam edecek.
0: Evet, ben de bir Saadettin Kaynak eseriyle devam etmek istiyorum.
1: Hem de ne eser ne eser.
0: Dinleyicilerimiz kahvelerini, çaylarını alsınlar bence Alpçim. Harika bir program var. Önümüzden geçen bütün şarkıları onlarla birlikte okuyalım. Ve kendilerine bir şarkı tutsunlar.
1: Kendinize bir şarkı tutun efendim.
0: Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.
1: Dinliyoruz Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ne güzel şarkılar değil mi bu şarkılar?
1: Evet.
0: Hazır Hüzzam makamında Segah okudu Mehsen. Ben de bir Hüzzam okuyayım
1: arkasından. Bu gece Segahlar, Hüzzamlar.
0: Evet.
1: Bizden ayrılmayın. Gerçekten o kadar güzel bir repertuar var ki çok özendik.
0: Dün gece mehtaba dalıp seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.
1: Hüseyin ablanın ruhuna gitsin.
0: Amin. Çok teşekkür ederim. Efendim.

0: Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Ne güzel şarkı. Müzeyyenimize
1: Çok teşekkür
0: gitsin.
1: ediyorum.
0: Mekanları cennet olsun.
1: Saz sanatçısı arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Kesinlikle. Umut Hoşgör ve orkestrası tabii ki. Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık.
0: Ellerine sağlık. Harikasınız. Ne mutlu bana ki kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim ama ölümsüz bir dostum var ve onunla düet yapabiliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bilmukabele.
0: Senin gibi bir arkadaşım, dostum, kardeşim olduğu için ben çok şanslıyım.
1: Rabbim razı olsun. Bu dünyada beraberiz. Rabbim iki cihanda da beraber eylesin
0: beraber
1: inşallah.
0: İnşallah.
1: En güzel yerinde. Cennetin en
0: i̇nşallah.
1: Güzel yerinde. Bizleri
0: i̇nşallah.
1: Beraber
0: i̇nşallah.
1: Eylesin. Bütün sevdiklerimizle.
0: Çaylar kondu mu? Ne diyorsun?
1: Bence koydu. Yanına kekler de gelmiş. Oh, oh,
0: sen çok
1: oh,
0: seversin. Börekler de geldi.
1: Ispanaklı börek görüyorum oradan.
0: Efendim, çok sevilen bir şarkı okuyacağım şimdi. Ben çok severek okuyorum. Eskilerden bir şarkı ama çok severek okuyorum. Hazır böyle hüzzamlarla repertuar yapmışken hemen bunu okumak istedim. Hı. Ne diyorsun? Okuyayım mı?
1: Oku, ne okuyorsun?
0: Kederli günlerimde arkadaş oldun bana.
1: Eyvallah.

0: Harikasınız. Harika bir orkestra.
1: Hep barış olsun.
0: Hep barışsınlar.
1: Hep dostluk olsun.
0: Hiç ayrılık olmasın değil
1: küslük
0: mi?
1: Küslük olmasın.
0: Hiç küslük olmasın.
1: Ağzına sağlık.
0: Hiç küslük
1: söylemeden
0: olmasın
1: diyorum
0: efendim.
1: Mehsen muhteşem bir kıyafet.
0: Çok teşekkür ederim
1: ve çok
0: efendim.
1: Güzelsin.
0: Çok
1: Rabbim
0: Mersen
1: seni nazarlardan korusun.
0: Yakışıklı
1: kardeşim
0: arkadaşım.
1: Benim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Benim her zamanki halim. Söylemene gerek yok
0: her
1: ama.
0: Her zamanki halim.
1: Teşekkür
0: gözlükler
1: ediyorum.
0: Gözlükler yakıştı ama bu sefer.
2: Artık
1: uzay göremez oldum biraz. kullanmaya başladım yavaş yavaş.
0: Güzel oldu. Ben çok beğendim.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Biraz
0: de
1: böyle doktor profesör havası kattı
0: evet,
1: sanki değil
0: biraz
1: mi?
0: Biraz profesör oldum.
1: Profesör Alparslan.
0: Hüzzamlara devam mı?
1: Devam.
0: Hüzzamlara
1: devam.
0: Ayrılmayın. Hüzzamlardan sonra da...
1: Bir Teoman Alpay bestesi geliyor.
0: Neler var neler.

0: Gönlünüze
1: sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ediyorum. Bu kadar
0: ediyorum.
1: Keder yeter, tamam.
0: Evet.
1: Bir düet yapalım. Şöyle fıkır fıkır bir düet yapalım.
0: Gezdiğim dikenli aşk yollarında.
1: Hüzzamları böyle fıkır fıkır bitirelim.
0: Bitirelim kardeşim.
1: Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Mesela. Senin de ağzına sağlık. Harikasın.
0: Sırada senin en çok sevdiğin bölüm var, değil mi?
1: Evet, ben bu bölümü çok seviyorum ama sen de seviyorsun.
0: Ben de seviyorum.
1: İzleyicilerimizden de bu bölümle ilgili gerçekten çok güzel mesajlar alıyoruz.
0: Umutçum, tabii ki güzel, Umutçum'u güzel
1: buraya çağırmak
0: getiriyor.
1: İstiyorum ben.
0: Evet.
1: Evet, şöyle tamam. Senin yüzünü görsünler.
2: Kemani Haydar Tatlı'ya ait Acem Aşıran Longa'yı çalacağız.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz.
2: Hadi bakalım.
1: Buyurunuz efendim.